Ehli mahşerden sti Hayder'den içerken Kevser'i sen susuzluğun

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hudeybiye'de bir anlaşma gerçekleştiriyor. Bu anlaşmayla İslam'ın insanlığa ulaşmasının önü açılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'den Medine'ye dönüşünde sahabe-i kirama, "Ey insanlar, şüphe yok ki Yüce Allah beni rahmet olarak tüm insanlığa gönderdi. Havarilerin İsa'ya muhalefet ettikleri gibi siz de bana muhalefet etmeyiniz." buyurdu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları bir anda hayretler içerisinde kala kaldılar. Onlar hayallerinden bile Resul-i Ekrem Efendimiz'e muhalefet etmeyi geçirmezlerdi. Şimdiye değin onun çevresinde bütün güçleriyle pervane gibi olmaya gayret göstermişlerdi. Muhalefet etmek nasıl olabilirdi? Böyle bir şey nasıl akıllara gelebilirdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları tam bir şaşkınlık yaşıyordu. Sonra bir tedirginlik hali içinde soruyorlardı: "Ey Allah'ın peygamberi, havariler İsa'ya nasıl muhalefet ettiler?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İsa'da benim gibi davet edeceğim şeyin benzerine uymaları için havarilerini davet etmiş. Fakat onlardan yakın yere gidilmesi gerekenler buna razı olurken, uzak yere gidilmesi gerekenler görevlerini ağırdan almış, yapmak istememişlerdi." buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın peygamberi, sen nereye istersen biz oraya gideriz. Bizi nereye gönderirsen gideriz. Senin emrini yerine getirmekte itirazcı olmaz, ağır davranmayız." dediler. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından kaygılı değildi. Onların uzak yakın demeden, ağır hafif demeden yapılması gerekenleri yapacaklarını çok iyi biliyordu. Bu bir gönülleri harmanlamaydı. Gönülleri kıvama getirmeydi. Karşılıklı olarak kalplerin tatmin ikliminde olmasıydı. Şimdi davet mektupları gidecekti. Bazıları yakın diyarlaraydı. Ama bazıları çok uzak bir yolculuk yapacaktı. Risklerle, tehlikelerle dolu bir yolculuktu. Gitmek vardı ama dönmemek olabilirdi. Gitmek vardı ama yollar uzundu ve emin değildi. Bilinmeyen diyarlara, bilinmeyen yollardan gitmek vardı. Bu riskli ve çileli yolculuğa çıkmadan kalpleri tahkim etmek vardı. Kalplere can suyu vermek vardı. Sanki bir yol hazırlığı, bir yol azığı gibi bir hal koymak vardı. Yürekleri perçinlemek vardı. Peygamber Efendimiz ülkelerin krallarına, valilere mektuplar göndereceğini beyan buyuruyor ve mektupların yazılmasına geçiliyordu. Mektupların içeriğinde kısa, özlü tevhide vurgu yapılıyordu. Kainatın hakikati olan tevhid dile getiriliyordu. Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeği beyan ediliyordu. Sonra da tevhidin açılımı olan Allah'ın dini İslam'a davet ediliyordu. Mektuplar yazılmıştı. Sıra gönderilmeye gelmişti. Müslümanlar arasında diplomatik tecrübeye sahip olanlar vardı. Onlar mektuplarda mührün olması gerektiğini, hükümdarların, emirlerin mühürsüz mektuplara itibar etmeyeceklerini, hatta okumayacaklarını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarının bu fikirler üzerine mühürlü bir yüzük yaptırdılar. Yüzüğün üzerine Allah, Resul, Muhammed kelimelerini yazdırdılar. Üçü birlikte okunduğunda Allah'ın Resulü Muhammed ibaresi çıkıyordu. Bu mühürle mektuplar mühürlendi. Şimdi elçiler yollara düşecekti. Cins Arap atları üzerinde rüzgar gibi hükümdarların, kralların diyarına gideceklerdi. Peygamber Efendimiz elçilerini belirliyordu.
Hazreti Dıhye bin Halife el-Kelbi Bizans Kayseri Hiraklius'a gidecekti. Hazreti Abdullah bin Huzeyfe es-Sehmi radıyallahu an Sasani Kisrası Hüsrev Perviz'e gidecekti. Hazreti Hatip bin Ebi Belta Mısır Mukavkısı Cüreyç bin Mina'ya gidecekti. Hazreti Şuca bin Vehb el-Esedi Şam emiri Haris bin Ebi Şems el-Gassani'ye gidecekti. Hazreti Sabit bin Amr el-Lühey Yemame emiri Hevze bin Ali et Hanefi'ye gidecekti. Hazreti Amir bin Ümeyye radıyallahu anh Habeşistan'a Resulullah'ın elçisi olarak varıyor ve mektubu elçiye takdim ediyordu. Kral Necaşi mektubu öpüyor, yüzüne sürüyor ve başına koyuyordu. Bu hareketler bir hürmetti, saygıydı. Zira bu onlarda bir gelenekti. Kral Necaşi makamından iniyor, yere diz çöküyor ve mektubu okutturuyordu. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Necaşisi Ashama'ya. Kendisinden başka ilah bulunmayan, gerçek hükümdar, hakim, mukaddes, selam, koruyucu, kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim. Tasdik edip şehadet ederim ki, Meryem oğlu İsa Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Kendisine dokunulmamış Meryem'e nasip etmiştir. Böylece Meryem İsa'ya hamile kalmış, Allah-u Teala da ruh ve nefsinden olmak üzere Adem'i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır. Seni tek ve eşi bulunmayan Allah'a çağırıyorum. Ona itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takip et, bana uy ve bana gelen şeye iman et. Muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah'a imana davet ediyorum. Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. Selam hidayete tabi olanlara. Kral Necaşi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubundan ileri boyutta etkilendi. Mektubu bir kutuya koydu ve şahitlik ediyorum ki o kitap ehlinin beklediği peygamberdir deyip Müslüman olduğunu ilan ediyordu. Sonra da ah keşke imkanım olsa da onun yanına gidip onun hizmetinde bulunabilseydim. Fakat çevremdekilere güvenemiyorum. Onların da Müslüman olmalarını bekleyeceğim diyordu. Kral Necaşi hemen bir birlik oluşturuyor ve bu birliğin başına oğlunu komutan olarak tayin ediyor. Sonra da süratle Medine'ye Peygamber Efendimizin emrinde hizmet etmeye gönderiyordu. Ne yazık ki bu birlik denizde yolculuk yaparken denizin dalgalar arasında boğuluyorlardı. Kral Necaşi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi Hazreti Amr bin Ümeyye'ye bazı hediyeler verdi, içten selamlarını bildirmesini istedi. Peygamber Efendimiz Necaşi'nin yaptıklarından son derece memnundu. Öncelikle İslam'ın Mekke döneminde bazı Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmişlerdi ve Kral Necaşi Müslümanlara sahip çıkmış, onlara kol kanat olmuştu. Müslümanlara karşı daima güzel duyuşlar ve düşünüşler içerisinde olmuş, her vesileyle onlara yardım etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'a davet mektubuyla da İslam'la şerefleniyordu. Hicretin 9. yılında Necaşi'nin öldü haberi Peygamber Efendimiz'e ulaşıyor. Peygamber Efendimiz bugün salih bir kul öldü buyuruyor ve gıyabında cenaze namazı kılıyordu. O çağın en güçlü devletleri İran ve Bizans'tı. Bu iki devlet arasında savaşlar eksik olmazdı. Yemen ve Irak İran'a tabi oluyordu. Onun kanatlarına sığınıyordu. Mısır ve Suriye'de Bizans'ın idaresi altındaydı. Bu iki devletin de gözünde Arabistan'ın stratejik bir önemi yoktu. Onların gözünde bir değer ifade etmiyordu. Durum böyleyken onlara Peygamber Efendimiz'in davet mektubu göndermesi fevkalade büyük bir olaydı. İran ve Bizans, Arapları ilkel
kültüre medeniyetten yoksun bir konumda görüyorlardı. Hazreti Abdullah bin Huzeyfe İran Kisrası'na İslam davet mektubunu ulaştırmak için yola çıkıyordu. Peygamber Efendimiz Kisra'ya rahat ulaşabilmesi için önce Bahreyn valisi Münzir bin Safa'ya uğramasını, ondan yardım almasını beyan buyuruyordu. Hazreti Abdullah radıyallahu anh önce Bahreyn valisine ulaşıyordu. Bahreyn valisi kendisine düşeni yapıyor, Hazreti Abdullah'ı İran Kisra'sı Hüsrev'in huzuruna çıkartıyordu. Kisra görevlilerden mektubun alınmasını ve okunmasını istedi. Tercüman ilk cümleyi okudu. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Kisra daha ilk cümlede küplere biniyor, öfkeyle bağırıyordu. Benim kölem olan birisi kalkıp bana mektup yazıyor ha diye bağırıyor, hakaret ediyor, mektubu alıyor, parça parça ediyordu.

terk-i edepten, kuy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Medet Allah, sana sundum elimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gayrı kime arz edeyim halimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim günahın bahrine daldım, illaki acizim, biçare kaldım. Sailim, kapına yalvarı geldim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey keremler kanı, gani celilim, İbrahim'e dedin dostum, halilim. Zahirde batında oldur delilim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini bize, görelim. Ayağı tozuna yüzler sürelim. Kabul et, canımız kurban verelim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim katında karadır yüzüm, İllaki fazlına bağlıdır özüm. Cümle yaranlara budur niyazım, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ol gün İsrafil'in suru uracak, silkinip toprağın kalkıp duracak, bölük bölük divanına varacak. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Pirimin himmeti yoldan ırmasın, meleklerin gelip haber sormasın. Sıratı, mizanı gözüm görmesin, bizi güzel Muhammed'den ayırma.

Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali'nin burhanıdır anlar selam yolunun. Hürmetine Mevla cümle velinin, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Enbiya, evliya çıkar köşküne, mest olurlar anberine, miskine. İmam Hüseyin'in kanı aşkına, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ümmi Sinan söyler sözü gümansız, huri cennet gerekmez bize ansız. Ne derler cesedi içinde cansız, bizi güzel Muhammed'den ayırma.

nasıl çıkılır ki huzurunuza? Nasıl yaklaşılır makamınıza? Sürünüp sürmeye akdamınıza yüzümle beraber geldim efendim. Önümde o vardı, arkasında ben. Feryadı sessizliğin, nefesler kesen, gönlüme sevginden binlerce desen çizenle beraber geldim efendim. Ümmetine döktün bütün kaygını, diline ram etmiş biri övgünü, kalplerde yaşayan eşsiz sevgini sezenle beraber geldim efendim. Kalpleri kurutan ahir zamanda sevgini taşıyor ruh-i zeminde, gecesi gündüzü aşkın deminde gezenle beraber geldim efendim. Kurtulur tutanlar senin elini, Allah sevgisiyle kokan gülünü, kalbinden kalplere sevda balını süzenle beraber geldim efendim. Unutmuşlar, sen unutma ümmetini, gönüllere dolsun sal himmetini, kalplere mübarek emanetini yazanla beraber geldim efendim. Ümmetin kaybetmiş bak sılasını, çekiyor sensizliğin çilesini, bizi alt eyleyen nefs hilesini bozanla beraber geldim efendim. Şefaat, uyansak bu zor rüyadan, hiç eser yok mu ki eski hülyadan? Kalplerimizi bu fani dünyadan çözenle beraber geldim efendim. Sizi hayal etmek zor bu yalnıza, dalıverip gitmek var dünyanıza, başını uzatıp ayağınıza ezenle beraber geldim efendim. Kalplere ulaşan fermanınızda, nesline devrolan dermanınızda, kıtlıkta yığınla harmanınızda tozanla beraber geldim efendim. Kavrulmuşuz bir zulmetin çölünde, bir ümit sensin, senin elinde. Kaynağı sen olan aşkın gölünde yüzenle beraber geldim efendim. Ravzanda kıvransak aşk sancısından, dökülse gözlerden yaş incisinden, paki neslinizin gül goncasından izinle beraber geldim efendim. Gönül muradınızı gönlünde tutan, ümmetinin derdidir kalbinde yatan, sünnetinizi adım adım yaşatan Gavs'ımla beraber geldim.

Bırakın matemi yahu, bırakın feryadı. Ağlamak faide verseydi babam kalkardı. Gözyaşından ne çıkarmış, neye ter dökmediniz? Bari müstakbeli kurtarmaya bir azmediniz. Ye ise hiç düşmeyecek zerrece imanı olan, sade siz derdi bulun, sonra kolaydır derman. Üdebanız hele gayetle bayağı mahlukat. Halkı irşad edecek öyle mi bunlar? Heyhat! Kimi garbın yanınız fuhşuna hasbi simsar, kimi İran malı der, köhne alır, hurda satar. Eski divanlarınız dop dolu oğlanla şarap, biradan, fahişeden başka nedir şiir-i şebab? Serseri, hiçbirinin mesleği yok, meşrebi yok. Feylesof hepsi, fakat pek çoğunun mektebi yok. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, protestanlara zangoçluk eder.

Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu! Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun be yolcu. Varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin be yolcu. Doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun be yolcu. Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor be yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz be yolcu? Varsın, varsın yüce Resulün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti, ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak, bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip, salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimiz emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle. Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?''

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 15. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا

يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم

مثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا

لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.

نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

صيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذا

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني

وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً.

فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.

0: Onlarsız edemeyeceğim. Ne çok şeye muhtacım. Elimdekiler ise elimde durmaz. Kefil sensin. Yanındadır her ihtiyacım.
1: Ya Keşşaf,
0: sen yüklerimi hafifleten, meşakkatlerimi kolaylayansın. Sen nefsime çekemeyeceği yükleri asla yüklemezsin. Sen tohumları toprağın bağrından çıkarıp meyveye durduransın. Yüzümü cemalinle tanıştır.
1: Ya Sabbar,
0: pişmanlık kapısını açık tutup her defasında cezaları ertelersin. Sabrınla isyana karşılık vermekte acele etmezsin. Sabredenler sabretmesini senden öğrenir.
1: Ya Sabık,
0: önce sensin. Başkaları sonraya kalır. Seninle olanlardan eyle beni. Gelip geçenler senin yanındadır. Sana kalanlardan eyle beni.
1: Ya Sâik,
0: yoluna çevir kalbimi. Sana yol eyle benliğimi.
1: Ya Sâlim,
0: varlığın özü sendendir. Senin selamınla dirliktedir kainat. Canların canı sendendir. Sana selam etmektedir hayat.
1: Ya Seri'i,
0: cennetine geciktirme beni.
1: Ya Fasıl,
0: faslı bahar senin eserindir. O gün tohumlar topraktan ayrılır. Özleri gün yüzüne çıkartır. Yevmi fasl senin takdirindir. O gün güzel ile çirkin, hayır ile şer birbirinden uzaklaşır. Lütfeyle de hakkı batıldan ayıranlardan eyle beni. Hidayetini esirgeme, iyiler arasına al beni. Sen ki her müşkülü halledersin, zorluklarımı kolay eyle. Sen ki her şeye en güzel hali verirsin, her halimi güzel eyle.
1: Ya Gafir,
0: sen bağışlanma dileyenleri bağışlarsın. Sen bağışlamazsan kimse bağışlayamaz. Bir tek senin bağışlaman sahicidir. Senin mağfiretin en izzetli bağışlamadır. Bir tek senin bağışlaman şefkatlidir. Her gün ahımı rahmet denizine salarım. Bir tek senin rahmetin tesellidir. Her günahımı rahmet denizinde yıkarım. Sen bağışlamazsın, gidecek kapım yok.
1: Ya Kabil,
0: sözüm bana yetmiyor. Sen sözüm yokken de işittin beni. Avazım derdime yetişmiyor. Sen sesim çıkmazken de dinledin beni. Yakarışım senin işitmenden utanıyor. Sen söylemesem de anlarsın beni. Sözüm bitti, sesim kesildi. Kabul eyle beni.
1: Ya Kadı,
0: ayağım dolanır, yolumu keser sebepler. Emrini bekler zerreler, zorumu kolay eyle. Yüreğim darlanır, uçurumum olur ayrılıklar. Emrini bekler uzaklar, uzaklarımı yakın eyle.
1: Ya Kafi,
0: önemsediklerim senin yanındadır. vazgeçemediklerime sen yetersin. Acizime kudretinle yetişirsin. Fakrımı rahmetinle giderirsin. Sen bana kafisin.
1: Ya Kasim,
0: her şeyin sınırı senin taksiminle belirlenir. Her şeyin hakkı senin takdirinle bilinir. Senin ölçülendirmenle düzendedir alem. Senin dengelemenle ahenktedir alem. Bana ihsan et, kısma benden. Bana arttır, eksiltme benden. Bana güllerimi ver, uzak tut dikenlerden. Bana cennetini ver, uzak tut ateşten. Bana lütfundan hisse ver, koru kahrından. Bana affından hisse ver.

daima ve ebediyen, bütün mahlukatın en hayırlısı olan Habibine salat ve selam eyle.

O, şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki, onun şefaati, insana şiddetle hücum eden korku esnasında imdat.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraberiz. Rabbim nasip ederse 21. mektuptan ve onu ilaveten bu konuyla alakalı ilaveli yerlerden inşallah okuyacağız. Rabbim istifademizi ziyade eylesin. Bismihi Subhanehu, 21. mektup. Ve in min şeyni illa yusebbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. İmma yablughanna indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma fela tekullahuma ufin ve la tenheruhuma ve la tenherhuma ve kullahuma kavlan kerime vakfid lahuma cenahez zulli minel rahmeti ve kul rabbir hamhuma kema rabbeyani sagira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُورًا. Ey hanesinde, ey hanesinde, evinde, ihtiyar bir valide, anne veya pederi, babası veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande, iş görmez durumda olan, bakıma muhtaç veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil. Şu ayeti kerimeye dikkat et. Bak, nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne şefkati celbediyor. Evet, dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Bu her yerde bariz bir şekilde açık. Dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin, anne ve babaların evlatlarına, çocuklarına karşı şefkatleridir. Onları beslemesi, giydirmesi, okutması, hem dünya hem ahirete taalluk eden bütün ihtiyaçlarını karşılaması o şefkatin gereğidir. Ve en âli hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. En âli hukukta onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Yani anne babaya hürmet beş tabakada ayrı ayrı surette Cenab-ı Hak emretmiş. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse İnsaniyeti sukut etmemiş, alçalmamış ve canavara inkılap etmemiş bir velet, çocuk, evlat, o muhterem, hürmete muhtaç, sadık, fedakar, dostlara, halisane, ihlasla, Allah'ın rızası için, hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. En büyük vazifemiz. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu en iyi nimetler anne ve babamız. Ve onlar bizim dünyada ve ahirette medar-ı iftiharımız. Ve onlara fedakarane hürmet, samimane hizmet, rızalarını tahsil, onların rızasını almak, kalplerini hoşnut etmek en büyük vazifemiz. Amca ve hala peder hükmündedir. Amca ve hala babanın kardeşleri olduğu için baba hükmündedir. Teyze ve dayı ana hükmündedir. Teyze ile dayı da annenin kardeşleri olduğu için annenin yerine geçer. Anne yarısıdır. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istisgal edip ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil ayıl. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin bazen çocuk dünyaya geliyor, anne vefat ediyor. Hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek, onun hayatının son bulmasını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Malumdur günümüzde de anne ve babaya başta olmak üzere yaşlılara, efendim bütün hayat tabakasındaki insanlara arasındaki o beşeri münasebet, bütün hayat tabakasındaki insanlara arasındaki o beşeri münasebet zafiyet göstermiş.

bunu o Tesettür Risalesi'nde çok güzel ifade ediyor. Biz bunu en güzel şekilde ifade etmek için şöyle bir hafızamızda şeyimiz bir bir canlansın. Evet, bir vali de veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi. Bir vali de, bir anne, veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlas ile sırf Allah rızası için vazife-i fıtriyesi itibariyle kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafıyla hem hayatı dünyeviyesini hem hayatı ebediyesini onunla kurtarabilir. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. İnsanın en birinci üstadı, öğretmeni ve tesirli muallimi, ona yol gösterici onun validesidir, annesi. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki, yemin ifadesi var, kasem yemin demek, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş, sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatını şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek esasiye müşahede ediyorum. Demek ki insanın en önemli ders aldığı kişi kimmiş? Annesi. Yani en esaslı sarsılmaz, her vakit bana dersimi tazeler gibi. 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki. Demek ki en önemli nokta bu. Ha, şu noktada var. Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli ve kıymetli seciye inkişaf etmez annede. Güzel o ahlak bazen veyahut suistimal edilir çocuk tarafından. Yüzer numunelerinden bir küçük numunesi şudur. O şefkatli valide, o şefkatli anne, çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. Öyle yapar mı? Yapar. Dünya hayatında çocuğunun her türlü şeyden istifade etmesi için onun her şeyini ne yapar? Nazara alır, öyle terbiye eder. Ne yapar? Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Verir mi? Verir. Oğlu daha kendinden güzel bir yerde olsun diye. Hafız mektebinden alır, hafızlık, Kur'an noktasında Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Dünya hapsinden de kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmemesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk ahirette sana şefaat edeceği yerde davacı hükmüne geçiyor. Neden? O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Yani hafız mektebinden alıp Avrupa'ya göndermek. Ha, şu yanlış anlaşılmasın. Yani sadece dini noktada değil de fen noktasında da çocuğa ne yapmak lazım? Yol göstermek lazım. Çünkü kalbi ihtişama getirmek.

0: getiren, din ilimleri olduğu gibi aklı da harekete getiren nedir? Fen ilimleridir. İkisini de görmesi lazım çocuğun. Ama bir nokta zaaf kalırsa ne olur? Malum şu an sosyal medyada, haberlerde de görüyoruz çocuklarının yapmış olduğu tehlikeler, Allah muhafaza. Yani bütün zafiyet nerede var? İman noktasında. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helak etme sebebiyet verdin diye şekva edecek. Dünyada da terbiye İslamiyeti tam almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Hani diyoruz ya çocuklar niye böyle? Yani işi hatayı kendimizde aramıyoruz. Hep karşı tarafa veriyoruz. Ya bir defa kendimizde bir eksikleri, noksanlıkları bir görelim yani. Eğer hakiki şefkat suistimal edilmeyerek bir çare veledini hapsi ebedi olan cehennemden ve idam-ı ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, yani hem dünya hem ahiret için çocuğunun her türlü maddi ve manevi ihtiyacını karşılayacak. Ama o çocuğu yani sadece maddeye boğmak değil, manayla da beslemek gerekiyor. Ağaç yaş iken eğilir diye bir söz var, atasözümüz değil mi? O çocuğu küçük yaşta, 7 yaşına gelince peygamberimizin tavsiyesi var, namazla değil mi? 10 yaşına gelince de oruçla buluşturmak lazım. Alıştırmak gerekiyor. O veledin bütün ettiği hasenatının bir misli, validesinin defter amaline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi, ahirette de değil davacı olmak, bütün ruhu canıyla şefaatçi olup, ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Rabbim bu manayı anlayıp böyle idrak eden kullar zümresine dahil eylesin. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin zeval hayatını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Ey derdi maişetle müptela olan insan, geçim derdiyle, bil ki senin hanendeki, evindeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiyası, musibetlerin ortadan kalkması, musibetlerin Cenab-ı Hakk'ın indinde efendim o yaşlı olan kişiye göre o hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar ve kör akrabandır. Musibet dafiyası, musibetleri def edecek. Sakın deme, maişetim dardır, geçimim dardır, İdare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı, elbette senin dıyık-ı maişetin, geçim sıkıntın daha ziyade olacaktı. Bu hakikati benden inan, bunun çok kat'i delillerini biliyorum, seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum, şu sözüme kanaat et, kasem ederim. Yemin ifadesi yine burada çıkıyor karşımıza. Şu hakikat gayet kat'idir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefis ve şeytan da bu hakikate karşı ne yapmış? Teslim olmuş. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Ya gelmesin, başka yerde kalsın. Huzur evine götürelim. Bakım evine bırakalım. Tamam ama sen niçin o zaman dünyaya gelmişsin? Anne babana bakmayacaksan, anne babana hürmet etmeyeceksen. Yani iki tarafta, hem hanımının tarafı hem senin tarafın, hanımın için de geçerli. İki tarafta, rıza-i ilahi için bakmak gerekiyor. Ha, senin yapamayacağın bir durum olur, amenna. Ama yapacağın en güzel şey, onların en teselliye muhtaç olduğu zamanda, en bakıma muhtaç olduğu zamanda sen tutuyorsun onları efendim, başka mekana gönderiyorsun. Bu da Allah'ın gadabını intihac eder kardeşlerim. Yani başımıza gelen bu musibetler, sıkıntılar, hatalar hep umumun ekser hatalarından terettüp ediyor yani. Sadece bir kişiye mahsus kalmıyor. Bir bela, bir musibet geldi mi herkesi, yaş kuru herkesi alıyor yani. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Evet, kainat şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halık-ı Zülcelali vel İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarını akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Bereket suretinde gönderir. Yani Allah sana mı bırakacak onların rızıklarını? Sen bir vesilesin. Allah onları sana muhtaç etmez. Onların iyaşelerini tamahkar ve bahil insanlara yükletmez. Onların iyaşelerini yedirip içirme geçinmelerini tamahkar gösteriş noktasında, efendim, bahil insanlara, cimri insanlara yükletmez. İnnallahu ve rezzâke zul kuvvetil metin. Şüphesiz ki rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır diyor Rabbimiz. Ve keyim min dâbbetin la tahmilu rizkaha. Allahu yerzuka ve iyyâkum. Yine Cenab-ı Hak ayetlerini ifade ettikleri hakikati ne diyor? Kendi rızkını yüklenemeyen nice canlılar vardır. Sizi de onları da rızıklandıran Allah'tır. Bak, kendi rızkını yüklenemeyen nice canlılar var. Onlardan biri işte yanımızda bulunan ihtiyarlar, ihtiyareler. Sizi de onları da rızıklandıran Allah'tır. Bütün zihayatın enva mahlukları lisan-ı hal ile bağırıp o hakikati kerimaneyi söylüyorlar. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların, hayvanların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal, benim yakın dostlarım bilirler ki 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek, o köyün ekmeği küçük idi. Muayyen bir tayinim vardı ki çok defa bana kâfi gelmiyordu, yeterli gelmiyordu. Sonra 4 kedi bana misafir geldiler. O aynı tayinim hem bana hem onlara kâfi geldi. Çok kere de fazla kalırdı. İşte şu hal o derece tekrar edip bana kanaat verdi ki, bana kesin bir ifade verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Kati bir surette ilan ediyorum, onlar bana bar değil, hem onlar benden değil, ben onlardan minnet alırdım. Ey insan, madem canavar suretine bir hayvan, insanların hanesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor, öyleyse mahlukatın en mükerremi, ikram sahibi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman, ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan, acize, aciz, çaresiz kalmış alil ihtiyarlar ve alil ihtiyarların içinde, ihtiyarların içinde şefkat, hasta, efendim, alil ihtiyar demek hasta demek yani. Acize demek çaresiz kalmış demek. Alil ihtiyarlar ve alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide, anne ve baba ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile-i bereket ve vasıta-i rahmet ve levle şuyuhur rükkâhu lasubbe aleykumul belâ'u sabben sırrıyla, yani beli bükülmüş İhtiyarlarınız olmasaydı, beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Ne derece sebebi defi musibet olduklarını sen kıyas eyle. Musibetin önünde, musibeti sağma noktasında bir settir yani yaşlarımız. İşte ey insan, aklını başına al. Ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. Ölmezsen ihtiyar olacaksın. El ceza min cinsil amel sırrıyla, sen valideynine, annene, babana hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Aynısı men dakka dukka. Sen annene babana hürmet etmedin mi? Evladın da sana hürmet etmeyecek. Çünkü burada ciddi manada bir şey var. Cezalar diyor, yapılan işin cinsinden olacak diyor. Eğer ahiretini seversen, işte sana mühim bir define, onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun et ki, onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, ölümlerini temenni etmek, onların ihtiyaçlarını gidermemek, onlara küsüp gayrılık göstermek, onların hatalarını hep başa kalkmak, efendim ne olur ölümlerini beklemek ve onların nazik ve seri teessür kalplerini rencide etmek ile, efendim onların çabuk etkilenen bir halleri var, çocuk gibiler çünkü, rencide etmek ile hasret dünya vel ahire, o dünyayı da ahireti de kaybetmiş oluruz. Sırrına mazhar olursun. Eğer rahmet-i rahman istersen, o rahmanın, Cenab-ı Hakk'ın vediyalarına, emanetlerine ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Ahiret kardeşlerinden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde, dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muvaffakiyetin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve hukuka tam riayet etmiş. Ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretinde tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Evet, bu vakayı yine teyit eden sözlerde güzel, Muhabbetullah bahsinde güzel bir kısım var. Yine orayı okuyalım. Hem peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden, peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden, donatan ve seni onların merhametli elleriyle terbiye eden, ettiren, hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat Allah için olduğuna alameti şudur ki, onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faydaları kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. Allah bunu emrediyor. Allah'ın muhabbetini kazanmak istiyorsak onların daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmek. Hiçbir faydaları kalmadığı zaman, sana zahmet ve meşakkate attıkları zaman biz de muhabbetimizi, merhametimizi, şefkatimizi ona göre daha çok ziyade etmemiz gerekiyor. İmma yablughanna indekal kibara ahaduhuma ev kilahuma fela takul lehuma uffin. Ayeti 5 mertebe hürmet ve şefkate evladı davet etmesi. Kur'an'ın nazarında valideynin hukukları, anne ve babanın hukukları ne kadar ehemmiyetli ve hukukların ne derece çirkin olduğunu gösterir. Madem peder kimseyi değil yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister, ona mukabil velet dahi, çocuk dahi pedere karşı hak dava edemez. Yani haksız da olsa evlat babasına dava edemiyor. Demek valideyn ve velet ortasında fıtraten sebep münakaşa yok. Zira münakaşa ya gıpta ve hasetten gelir. Pederde oğluna karşı o yok. Veya münakaşa haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki pederine karşı hak dava etsin. Evladının hakkı yok ki babasına karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de ona isyan edemez. Yine hürmet edecek. Demek pederine isyan eden, onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Allah muhafaza. Böyle durumdan kaçınmak lazım. Dördüncü işaret, valideyn ve evlada muhabbeti meşruanın neticesi. Valideyn ve evlada, anne ve babada nasıl Kur'an ile Cenab-ı Erhamur Rahimi'nin onların makamları ayrı ayrı da olsa yine o mesut aileye safi olarak lezzeti sohbeti cennete layık bir hüsnü muaşiret suretinde dar-ı bekada ebedi mülakat ile ihsan eder. Ve 15 yaşına girmeden, yani haddi buluğa vasıl olmadan vefat eden çocuklar vildan-ı muhalledun ile tabir edilen cennet çocukları şeklinde ve cennete layık bir tarzda gayet süslü, sevimli bir surette onları cennette dahi peder ve validelerinin kucaklarına verir, veletperverlik hislerini memnun eder. ebedi o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zira çocuklar sinni teklife girmediklerinden, sorumluluk altına girmediklerinden ebedi sevimli şirin çocuk olarak kalacaklar cennette. Dünyadaki her lezzetli şeyin en âlâsı cennette bulunur. Yalnız çok şirin olan veletperverlik, yani çocuklarını sevip okşamak zevki, cennet tenasül yeri olmadığından, çoğalma yeri olmadığından cennette yoktur zannedildi. İşte bu surette o dahi vardır. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır. İşte kablel buluğ evladı vefat edenlere müjde. Daha 15 yaşına gelmeden, buluğ çağına gelmeden vefat edenlerin evlatlarını müjdele diyor Cenab-ı Hak. Onları ben tekrar kendi cennetimde annesiyle babasıyla buluşturacağım diyor. Evet, son olarak yine burada işte madem ihtiyarlık, zaaf ve aciz bu derece rahmet ilahinin celbine medardır ve madem Kur'an-ı Hakim imma yabluganna indekel kibara ahaduma evkilahuma fela tekullahuma uffin ve la tenherhuma ve kullahuma kavlen kerime وَخْفِتْ لَهُمَا جَنَاهَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَكُلْ رَبِّرْ رَبِّرْ هَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa onlara sakın öf bile deme. Ayet diyor. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle, onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki, ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse, sen de onlara öylece merhamet buyur diye Cenab-ı Hak böyle ferman etmiş. Ayetiyle 5 defa ne diyor? 5 defa 5 cihetle gayet mucizane bir surette ihtiyar, peder ve valideye karşı hürmete ve şefkate evlatları davet ediyor. Ve madem İslamiyet dini ihtiyarlara hürmet ve merhameti emrediyor. İslamiyet dini ihtiyarlara merhamet ve hürmeti emrediyor, değil mi? Ve bu ayetin sonunda bakın bir tane daha güzel bir şey var. Rabbukum alem bima fi nufusikum in tekunu salihina fe innehu kana lil evvabine gafura. Eğer siz Rabbinizin merhamet et, eğer siz salih olursanız, muhakkak ki o kötülükten yüz çevirerek kendisine yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Cenab-ı Hak bu noktada ne yapıyor? Onlardan biri, öf deme dedik ya, onlar küçüklüğümde, onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle merhamet et dedik, dedi Cenab-ı Hak, Rabbinizi, sizin içinizdekini çok daha iyi bilir. Değil mi? Cenab-ı Hak bizim kalbimizden geçen her şeyi bizden iyi biliyor. Eğer siz salih olursanız, salih noktada, iyi noktada olursanız muhakkak ki o kötülükten yüz çevirerek kendisine yönelenler son derece bağışlayıcıdır. Yani Cenab-ı Hak bazen hatamız, kusurumuz oluyor. Ama ne yapacağız? Niyetimizi rıza-i ilahiden esas maksat ayırmayacağız. Ve madem İslamiyet dini ihtiyarlara hürmet ve merhameti emrediyor ve madem insaniyet fıtratı ihtiyarlara karşı hürmet ve merhameti iktiza ediyor, değil mi? İslamiyet dini ihtiyarlara hürmet ve merhameti emretmiş arkadaş. Ben hürmet edeceğim, merhamet edeceğim. Yolda gidiyorum, baktım ihtiyacı var, karşılayacağım. Otobüsteyim, baktım ayakta, kalkıp yer vereceğim. Kendinden büyükçe, yaş olanlara. Efendim, evimde anneme babama yardım edeceğim. Veya annem babam yanımda değil. En az haftada bir arayıp halini hatırını sormam gerekiyor. Bir ihtiyacı var mı yok mu onu sormam gerekiyor. Ve insaniyet fıtratı ihtiyarlara karşı hürmet ve merhamet iktiza ediyor. Sadece anne babam mı? Hayır, anne babanın yarısı olan efendim dayı, değil mi? Amca, hala, teyze bunlar da. Elbette biz ihtiyarlar gençlik iştihasıyla olan muvakkat bir zevki maddi yerine manevi ve daimi ve mühim inayet-i ilahiyeden ve rikkat-i cinsiyeden gelen rahmet ve hürmet ve rahmet ve hürmetten rahmet ve hürmetten neşet eden ezvak-ı ruhaniyeyi alıyoruz. O halde biz bu ihtiyarlığımızı 100 gençliğe değişmemeliyiz. Evet, ihtiyarlık da önemli ama evlat ve çocukların da şeyini rencide etmemek gerekiyor. Yani ben onların duasına muhtacım, onlar da benim duama muhtaç. Yani her şey muhabbete bakıyor. Her şey rıza-i ilahiye bakıyor. Tek taraflı değil. O halde biz bu ihtiyarlığımızı 100 gençliğimize değişmemeliyiz. Evet, ben kendim sizi temin ediyorum ki eski Said'in 10 senelik gençliğini bana verseler, ben şimdi yeni Said'in 1 senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim. İhtiyarlık o kadar önemli. Ben ihtiyarlığımdan razıyım. Siz de razı olmalısınız. Evet. Anne babanın ve evlatların birbirine karşı beşeri münasebetleri hakikaten önemli. Rabbim bu manaları idrak eden kullardan ve tatbik eden ve icra sahasında yaşayan, amel eden kullarından eylesin. Evet, kıymetli dinleyenler, burada programımızı sonlandıralım. Başka bir programda sizlerle buluşmak ümidiyle. Allahümme salli ve sellim ala men kal el cennetu tahta akdamil ümmehati ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

beni dünyaya çağırma. Ona geldim, fena gördüm. Dema gaflet hicab oldu ve nuru hak nihan gördüm. Bütün eşya-u mevcudat birer fani muzır gördüm. Vücut desen onu giydim. Ah Adem'di, çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım. Azap ender azap gördüm. Akıl aynı ikab oldu. Bekayı bir bela gördüm. Ömür aynı heva oldu. Kemal aynı heba gördüm. Amel aynı riya oldu. Emel aynı elem gördüm. Visal nefsi zeval oldu. Devayı aynı dağ gördüm. Bu envar zulümat oldu. Bu ahbabı yetim gördüm. Bu savtlar nâ-i mevt oldu. Bu ahyayı mevat gördüm. Ulum evhama kalboldu. Hikemde bin sekam gördüm. Lezzet aynı elem oldu. Vücutta bin adem gördüm. Habib desen onu buldum. Ah firakta çok elem gördüm. Dema gaflet zeval buldu. Ve nuru hak ayan gördüm. Vücut bürhan-ı zat oldu. Hayat mirat-ı haktır gör. Akıl miftah-ı kenz oldu. Fena bab-ı bekadır gör. Kemalin lem'ası söndü. Fakat şems-i cemal var gör. Zeval aynı visal oldu. Elem aynı lezzettir gör. Ömür nefsi amel oldu. Ebed aynı ömürdür gör. Zalam zarf-ı ziya oldu. Bu mevtte hak hayat var gör. Bütün eşya enis oldu. Bütün asbat zikirdir gör. Bütün zerrat-ı mevcudat birer zakir, müsebbih gör. Fakrı kenzi gına buldum. Acizde tam kuvvet var gör. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. Eğer Malik-i mülke memluk isen onun mülkü senindir gör. Eğer hodbin ve kendi nefsine maliksen bila addin beladır gör. Bila haddin azaptır tat. Bila gayet ağırdır gör. Eğer hakiki abd-i hüdabin isen hudutsuz bir safadır gör. Hesapsız bir sevap var tat. Nihayetsiz saadet.

Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yarı baki isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermet isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'el

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Hazar.
1: Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iade eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip,

Ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi, yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler, vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi. Ey tevekkül edenlerin dayanağı. Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren. Ey müminlerin dost ve sahibi. Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı. Ey bütün güçlülerden daha güçlü. Ey bütün bakanlardan daha iyi gören. Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim. Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı. Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey. Ya kaimen ala kulli şey. Ya men la yushbihuhu şey. Ya men la yazidu fi mulkihi şey. Ya men la yanqusu min hazainihi şey. Ya men la yakhfa aleyhi şey. يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: أي her şeye karşı her şey için kafi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afvike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Atası İbrahim, soyu ne güzel. Tertemiz mayası, huyu ne güzel. Serviler de hayran, boyu ne güzel. Müjde dostlar, müjde. Doğdu o güzel. Başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki, gece gündüzü besler. Uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan. Uyuyor musun? Gelen Hakk'ın sesi duyuyor musun? Talih-i Kisra'nın ona darıldı. Sarayının sütunları yarıldı. Adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran. Kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü. Taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü. Nehrin uğradığı deprem müthişti. Hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu. Savalılar üzgün ve umutsuzdu. Gölleri kurumuş, Sava susuzdu. Koşup suya giden eli boş döndü. Susuz Savalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün, bir düşün hele. Doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele. Ateş su kesildi bir anda sanki. Sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor. Yükselen nur ruha neşe katıyor. Batılın yıldızı sönmüş batıyor. Artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri. Karanlıktı gece ve gündüzleri. Kâhinler kavmini uyarıyordu. Bu din böyle devam etmez diyordu. Gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler. Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kâbe'de putlar. Şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar. Yıldızlarda cümbüş, kayan kayana. Her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana. Artık geçit yoktur nifak saçana. Şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri. Sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri. Resul'ün attığı çakıl taşları nasıl eğdirmişti mağrur başları.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba eden, ona sımsıkı sarılan kullarından eylesin bizleri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِتَّبِعُ الْاُلَمَاءَ فَاِنَّهُمْ سُرُوجُ الدُّنْيَا وَمَسَّابِيهُ الْآخِرَةِ Alimlere tabi olunuz. Muhakkak ki onlar, yani alimler, surucu dünya ve mesabihul ahire, ahiretin ışıklarıdır, kandilleridir ve aynı şekilde dünyanın da ışığı ve çerağıdırlar. Dünyanın da ışığıdır, ahiretin de ışığıdır diye bu şekilde buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizlere şunu söylüyor. Alimlere tabi olun. Neyle? İşleriniz noktasında. Bilmediğiniz şeyleri onlara sorun. Ama hangi alimler? Bu da önemli. Rabbani alimler. Kur'an'ı iyi bilen, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını iyi bilen, onu kendi hayatlarında tatbik eden ve asla taviz vermeyen, ne pahasına olursa olsun taviz vermeyen, sadece Allah'tan korkan, kullardan korkmayan ve sadece Allah'ın hatırını yüksek tutan alimler. İşte bu alimlere ittiba edin ki bu alimler hem dünyanın hem de ahiretin ışığıdır, kandilidir, nurudur, lambasıdır, aydınlığıdır. Onlara iktida edin, onlara uyun ve onlarla beraber yürüyün. Hangi yolda? Hidayet yolunda. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu o hidayet yolunda beraber yürüyün. Çünkü onlar size İslami bilgileri, dini bilgileri, sizi kurtaracak olan bilgileri size aktarırlar. İmam Gazali diyor, oğlum alimlere, sana ilim öğretenlere saygı göster, onları sev. Anne baban senin karnını doyurur dünyalık için ama alimler diyor senin ahiretin için seni doyurur. Ha, dünyada biraz aç kalsan sorun yok ama diyor ahirette aç kalırsan o kötü olur. Bu nedenle diyor alimler senin ahiretin için azık hazırlamana sebebiyet veren insanlardır. Onlara tabi ol ve onları sev diye bu şekilde buyuruyor. Çünkü onlar fe innehum surucud dünya, dünyanın çerağıdır, kandilidir, aydınlatıcıdır. Böyle nasıl sirac dediğimiz lambalar insanları karanlıklardan koruyorsa, aydınlatıyorsa ne yapıyor? Alimler de aynı şekilde insanları böyle aydınlatıyor. Bilgileriyle, düşünceleriyle insanları karanlıktan aydınlığa doğru, Allah'ın nuruna çağırıyor. Ve ahirette de bize ışık lazım, nur lazım, değil mi? O nuru da almamız gerekiyor. Ahiretteki nur nasıl değerli kardeşlerim? Ha, sırattan geçiyoruz değil mi? Orada bize nur lazım. Eğer zulümata düşersek, zulümlerin içerisine düşersek, Allah korusun, hiçbir şey bizi kurtaramaz. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Bizi gerçek alimlerle beraber eylesin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alimler noktasında bize çok büyük bilgiler veriyor. Çok büyük uyarılar veriyor. Ve bir hadis-i şerifinde Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah-u Teala kıyamet günü alimleri toplayıp da buyuracak ki ben size sırf hayır istediğim cihetle hikmetimi kalplerinize koydum. Haydi cennete girin çünkü sizden ortaya çıkacak kusurlara da sizi affettim. Böyle alimlerin değeri var. Ve hatta biliyorsunuz bir hadis-i şerifte alimin abid karşısındaki üstünlüğü ayın dolunay gecesi diğer yıldızlar karşısındaki üstünlüğü gibidir. Yani alim olan bir insan abid olandan daha üstündür diye Peygamberimiz bu şekilde bizlere buyuruyor. Ve bir hadis-i şerifinde de Allah-u Teala'nın böyle melekleri, gökler ve yerde bulunanlar, hatta yuvasındaki karınca ve hatta balıklar insanlara hayır öğreten kimseye salavat getirirler. Onun için dua ederler diye bu şekilde buyuruyor. Ve yine alimlerle ilgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Her kim İslam'ı ihya etmek için, yaşatmak için ilim talep ederken kendisine ölüm gelirse
onunla peygamberler arasında tek bir derece vardır. İşte bu nedenle hem dünyada kandiller, aydınlıktır, lambalar, insanları aydınlatıyorlar, insanları karanlıktan koruyorlar. Hem de ahirette insanları karanlıktan koruyorlar, insanları aydınlatıyorlar. Bu kadar değerler var alimlerin. İşte Allah'ın yanında yüksek derecelere ulaşan bu alimler kendilerini ilme verip ilmiyle amel eden alimler olmasıdır. Hani önemli olan başta da söylediğimiz gibi ilmiyle amil olacak. Bu nedenle onun için alimler ilimleriyle amel etmeli. Müminler de Müslümanlar da alimlere hürmet ve ikramda bulunmalıdırlar. Alimler ilmin şerefini, konusunun şerefi, gayesinin şerefi ve meselelerinin kuvvetiyle uygun olmak üzere üç açıdan çeşitli derecelere ayırmışlardır. Ve şunu da unutmayalım ki ilimle desteklenmeyen üstünlük sonuçta bir perişanlığa dönüşür. Yani ilmi öğrenecek ve bununla birlikte onunla amel edecek, ikisi bir araya gelecek. İşte o zaman bu alim faydalı alim oluyor. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi, İmam Ahmed İbni Hanbel gibi, İmam Şafii gibi ve onların yolunda gelen yüzlerce binlerce alimlerin olduğu gibi Allah-u Teala bizleri onların yolunda eylesin, onların eserlerini okuyup feyiz almayı, ilim ehli olmayı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu yüzükle ilgili bir mesele. İttakhizhu min variqin ve la tutimmehu miskalen ya'nel hateme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki böyle kendine yüzük edin ama bu yüzük de böyle bir miskale yani aşağı yukarı 5 grama yakın olacak. Onu da geçmesin diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam geliyor. Adamın elinde de parmağında da demirden bir yüzük var. Demirden yapılmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben sende diyor ehli ateşin işaretlerini görüyorum. Sende onların kokusunu görüyorum. Onların işaretleri var sende. Yani yüzüğü işaret ederek, demirden yüzüğü işaret ederek bu şekilde ona söylüyor. Ve adam çıkarıyor, atıyor bunu. Daha sonra yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor bu şahıs ve tunçtan veya bakırda gibi bir cinsten bir yüzük takılmış. O var. Resulullah da bu sefer diyor ki ben sende putların kokusu

o hatadan hemen dönebilme, pişman olma ve emri ilahiye, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine teslim olma. Önemli olan o. Sahabenin işte özelliği bu. O da madem öyle diyor, hemen çıkarıyor ve altından bir yüzük takıyor. Geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bu halde görünce diyor, ben sende ehli cennetin işaretini görüyorum. Niye? Çünkü bazı ziynetler vardır, işte altın gibi, ipek gibi. Erkeklere bu dünyada haramdır. Erkekler onları takmaması gerekiyor. Allah-u Teala cennette cennet ehline onları giydirecek. Bu dünyada bir imtihan olarak onlara taktırmıyor. Tabii çeşitli hikmetleri, sebepleri var bunların niçin yasaklandığına dair. Ama biz hikmet üzerinde durmaktansa ne yaparız? Emir neyse ona uyarız, ona teslimiyet gösteririz. İşte Peygamberimiz ne diyor? Ben sende ehli cennetin işaretini görüyorum. Yani dünyadayken eğer bunu takarsan ahirette nasibin olmaz. Ha, dünyada takma, çünkü emir böyle. Ahirette, cennette bu cennet ehli takacak bunu deyince adam onu da çıkartıyor. Ve Peygamberimiz o zaman şu ona diyor ki, sen gümüşten bir yüzük edin. Öyle bir parça yüzük edin. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Demek ki erkekler de yüzük takabilir. Ama bu yüzüğün de oranı var, belirtisi var. Çok böyle ağır olmayacak. Takarsan bir miskal veya bazı alimler bunu biraz daha artılmış ağırlığında yüzük takabilirsin diye bu hadisten de bu şekilde bir hüküm çıkarılmış. Yani erkek ne takabilir? Gümüş takabilir. Altındı, demirdi, bronz veya pirinçti. Bunlardan da yüzük takamaz ve sadece gümüşten yüzük takabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize bir yol gösteriyor. Biliyorsunuz yüzük takma noktasında bazı alimler diyor ki devlet başkanları, sultanlar yüzük takabilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüğü vardı ve yüzüğünde de biliyorsunuz en başta Allah-u Teala'nın ismi vardı. Sonra Resul yazıyordu. Sonra da Muhammed aleyhisselamın ismi yazıyordu. Böyle alt alta şekilde yazılmıştı. Peygamberimiz bunu mühür olarak kullanıyordu. Çünkü mektuplar yazılıyordu çevreye, işte valilere veya diğer ülkelerin devlet başkanlarında. Onun altına mühür basıyordu. Daha sonra 4 halife döneminde Hazreti Ebubekir olsun, Hazreti Osman zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında da Hazreti Osman'a kadar Peygamberimizin bu yüzüğü kullanıldı. Kuyuya düştü, kayboldu Hazreti Osman zamanında. O daha sonra kendisi yüzük edindi. Ve bu nedenle bir kısmı diyor ki sadece sultanlar yüzük takabilir. Ama genel bu hadisten anladığımız nedir? Bütün müminler yüzük takabilir. Fakat bu yüzük altından olmayacak, bu yüzük demirden olmayacak, bu yüzük böyle tunçtan olmayacak. Neden olacak? Gümüşten olacak ve çok da ağır olmayacak. Bir miskal ve bir kısım alimler farklı yorumlarda da bulunmuşlar. Bir miskali de geçe İmam Malik gibi mesela bir miskalin de üzerinde olabilir. Bize düşen nedir? Devamlı şekilde Kur'an'a, sünnete bakacağız. Kur'an ve sünnetin bize yol göstericiliği doğrultusunda hareket edeceğiz. Yüzüğü de burada da bir hatırlatma yapalım değerli kardeşlerim. Böyle serçe parmağına, sağ elin serçe parmağına, sağ elin yüzük parmağı derler ona takılabilir. Yine aynı şekilde sol elin serçe parmağına veya sol elin yüzük parmağına, o serçe parmağın yandaki parmağı yüzük takılabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte sadece baş parmak yanındaki işaret parmağını gösteriyor. Bir de orta parmak. Bu ikisine yüzük takmayı nehyetmiş, yasaklamış. Yani demek ki baş parmağın yanındaki işaret parmağını, şehadet parmağı da deriz, işaret parmağı da deriz veya orta parmağa yüzük takılmaz. Ama onun dışında ister sağ el olabilir, ister sol el olabilir. Bunların serçe parmağına veya serçe parmağın yanındaki işaret parmağına, aynı şekilde sol eldeki işaret parmağına da takılmaz. Aynı şekilde orta parmağa da takılmaz. Fakat sol elin serçe parmağına ve serçe parmağın yanındaki yüzük parmağına yüzükler takılabilir. Bunda da herhangi bir sakınca ve beis de yoktur. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَقَوَّفُ عَلَى اُمَّتِ سْنَتَيْنِ Ben ümmetimden şu iki şeyden çok korkuyorum. يَتَّبِعُونَ الْاَرْيَافَ وَالشَّهَوَاتِ وَيَتْرَكُونَ الصَّلَاةَ İnsanların böyle şüphelerine, şehvetlerine tabi olmaları,

0: ve sulak yerlere, yani bol bereketli yerlere göç etmeleri, gitmeleri ve namazı terk etmeleri. Ben bunlardan çok korkuyorum. Ve sonra bir korktuğum da var ki vel Kur'anu yetaallemuhul münafikune yücadilune bihi ehlel ilmi. Münafık olan kimselerin, Allah'ın kitabına tam inanmamış, Allah'a inanmamış veya dünya gayesi güden münafık yapılı insanların, bu amelde olabilir, itikatta olabilir, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri. Ama ne için öğreniyorlar? Ehli ilimle, Müslümanlarla tartışmak için. Onunla amel etmek için, ona teslim olmak için, onu hayatlarına tatbik etmek için değil. Gaye ve dertleri Müslümanlarla gelecekler, tartışacaklar. Müslümanları ifsad etmeye çalışacaklar, bozmaya çalışacaklar. Onda çeşitli yorumlar yapmaya çalışacaklar. O şekilde Kur'an öğrenecekler. Onların diyor bu şekilde Kur'an öğrenmelerinden korkuyorum. Bu ne demek? Bize uyarı yapıyor Peygamberimiz. Demek ki şehvete tabi olma çok büyük bir kötülük ve insanı helaka götürür. Gözünü karartır. Çünkü şehvet galip geldiği zaman insanın basireti yok olur, firaseti yok olur ve insan günaha dalar, günaha düşer. Bu nedenle Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, zinaya yaklaşmayın. Yani zina işlemeyin demiyor, zinaya yaklaşmayın. Çünkü o ortam oluşursa tak diye insan hemen zinaya düşer. Bu nedenle alimler der ki zinanın ayak sesi yoktur ki duyasın. Yani hemen Allah korusun ortam oldu mu hemen zina oluşabilir. Bu nedenle Allahü Teala bize zina yaklaşmayın, şehvete tabi olmayın. Her türlü mal yönünden, mülk yönünden, kadın yönünden, her yönden kişinin şehvetine tabi olması onu günaha sevk etme noktasına getirir. Allah muhafaza buyursun. Ve bunun akabinde de günah işleyen bir beden Allah'a karşı itaatte zayıflar. Bünye zayıflar. Zayıfladıkça da namaza kalkmak istemez, ibadetleri yapmak istemez, yediği içtiği helal olmamaya başlar. Bu ne yapar? Bedeni üzerinde etki eder ve bu kişi ibadetlere karşı böyle hassasiyet göstermez ve yavaş yavaş namazı terk eder. İlk terki nasıldır? Namazı tadili erkana göre kılmaz. Namazı böyle iş olsun diye kılmaya başlar. Yani onun huşusunu yerine getirmez. Tam bir manayla kalp, beden bir arada bir şekilde namaz kılmaz ve bunda ne olur? Niyet bozulur. Böyle terkler başlar. Sonra da artık namazı terk eder. Tamamen terk eder. Allah korusun. Allah muhafaza buyursun. Ve sulak yerlere gitme. Hani insanlarda güzel bir şey. Ama bu insanı azdırmamalı. Hani Allah-u Teala nimet vermiş. Adam ne yapıyor? Yaylalarda ev alıyor. Yazın yaylaya çıkıyor. Kışın kendi memleketine dönüyor, kendi oturduğu yerde bulunuyor. Rahat bir hayatı var, lüks lüks evler yapıyor. Ha, ölçü nedir? İnsan rahat edebilir, rahat etmesi de lazım. Ama bu durumda insan haddi aşmayacak, israfa yönelmeyecek. Adam bir ay ve iki ay oturuyor senede. Fazla 3 ay oturuyor diyelim. Veya bazen 2 hafta gidiyor, öyle evler yaptırmış ki, masrafların haddi hesabı yok. Kardeşim günahtır bu. İsraftır bu. Bu konuda da kendimize çekidüzen verelim değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Siyah gözlerine beni de götür. Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağamıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan. Siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muşluların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tam yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerim.

geç kaldım. Bölüşüldü gökler, talan edildi güneş. El konuldu ay yüzlü çocukların mehtabına. Yıldızlar sökülüp alındı gecelerimizden. Islanamadım parmaklarında. Göğsüme ılık ılık rüzgarın değil, ateşin düştü. Bu yüzden alnıma granitler sürüyorum, çağdaş yasalardan ve keskin sözlerden. Bir İstanbul gecesine dokunup geçiyor kanatlarım. Bir neon lambasından sızıyorum köprü altı çocuklarının göz bebeklerine. Afrika'da çöl, Asya'da dağ, Orta Doğu'da kan. Bir kadın çığlığıyım Laleli'de. Kartal bakışlı bir çocuk oluyorum Caharkale'de. Sivri uçlu ağır bir taşım Filistin'de. Alnıma kristaller sürüyorum kipili yollarda. Yüreğimi güneşine ayarlıyorum ve geçiyorum yüzleri mor mendillere yapışmış insanların ülkesinden. Geçiyorum pabuçları hindi kanına bulanmış adamların yanından. Arınamadım parmaklarında. Ciğerime serin sebillerin değil, ateşin düştü. Bir damla bile olamıyorum. Tatsız, tuzsuz bir akşamüstüyüm. Kolsuz, kanatsız bir yalnızlığım. Bu şehrin gül yakılan bulvarlarında ve Urfa'da hazan, Malatya'da sancı, dilimde mavera, boynumda engizisyon, koynumda kor gibi ayakların, ateş gibi sözlerin. Düşerse ateşin bir zenci kalbe, kavurur, çöl eder, nara döndürür. Sıcak iklimleri sever gözlerin, dilerse bir bakar, yâre döndürür. Alevdendir hasret, kordandır gurbet, fakat sana hasret, bala döndürür. Başında bulutlar, ay iki büklüm, mazlum kalplerini sana döndürür. Sevgili, sevgili, canların canı, dünyayı yaratan sana döndürür. Sana dönüyorum, sana, ki sen bestesisin ol emrinin. Sana dönüyorum ve baygın baygın bakıyorum mevsimlere. Gelmişler ve gitmişler habersiz. Sana dönüyorum ve deli bir tay fışkırıyor gövdemden. Gövdem alçalıyor adına. Adın başka bir sancak. Adın başka bir ülke. Kime ne adından söylemem, söyleyemem. Yutkunuyorum zaferimin sarhoşluğunu. Asırlık bir çınarım ben kupkuru. Hafızası boşalmış dillere destan bir çılgınım ben. Günahkar ve asi. Ve ah, deli bir rüzgar olmalıydım şimdi. Tutuşturmalıydım mabetlerini bu şehrin. Yakmalıydım yüreklerini bebeklerin. Ve bir ışık patlamasıyla sarsmalıydım kocaman bedenleri. Bir damla olmalıydım bulutunda. Ah efendim, bir damla. Süzülmeliydim gözlerinden Bahira'nın. Geç kaldım, geç kaldım.

0: Gönlümüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Ya Cabir, ya Cabir, ya Cabir.
1: Sen kudretinle her işi düzeltirsin. Sen rahmetinle her acıya şifa verirsin. Sen hikmetinle her hatayı düzeltirsin. Sen cebrinle her zerreyi yönlendirirsin. İşlerimi yola koy. Acılarıma şifa ol. Hatalarımı bağışlayıcı ol. İsyanlarıma engel ol. Engel ol. Engel ol.
0: Ya Aziz.
1: Sen azizler azizisin. Sen izzet ve büyüklükte eşsizsin. Sana secdem sultanlığımdır benim. Secdelerimle aziz eyle beni.
0: Ya Emced, ya Emced,
1: ya Emced. Sen izzet ve şerefte benzersizsin. Sen üstünlük ve yücelikte benzersizsin. Sen yüceler yücesisin. Sana kul olmakla yücelt beni.
0: Ya Hakim,
1: her şey senin hükmün altındadır. Senin hükmünle döner feleğin çarkları. Her şeyin dizgini senin elindedir. Senin hükmünle sürer kalbimin kıpırtıları. Her işin başı, sonu, ortası senin elindedir. Senin hükmünle can verir nefesler. İmkansızı mümkün eylemek senin işindir. Senin hükmünle söz olur heceler. Zıtlıkları yok etmek senin elindedir. Senin hükmünle kül olur ateşler. Hakim sensin. Hüküm senindir. Senin emrinle kul olur nefisler. Başkalarının korkusundan kurtar beni. Sana dayanıyorum. Sebeplerin kalabalığına bırakma beni. Sana yakarıyorum.
0: Ya Kahir.
1: Senin kahrınla karanlıklar alemi, gündüzü siyah kefeniyle sarıp sarmalar. Senin kahrınla kışın beyaz kefeni, ölmüş yerin yüzünü örtüp saklar. Senin kahrınla insan toprağa girip unutuşa yuvarlanır. Senin kahrın dilediğince tecelli eder. Dilediği yeri cehennem yapar. Cehennem yapar. Senin kahrınla herkes haddini bilir. Dağlar denizlere yer açar. Senin kahrınla zıtlar buluşur. Ateş serinler, taş yumuşar. Haddimi bilenlerden eyle.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

sen doğduğunda mağrur kralların sarayında burçlar çökmüş. Bana ne der gibi dinledik bu olanları. Krallar eskilerde kalmıştı nasılsa. Gurur zaten uzaktı odamızdan. Gururla aldanmayı uzak görmek de bir gurur alameti değil mi ki? Garip ki biz başkalarını dışarıda bırakan ayrıcalık sarayları kurma telaşındayız. Bencillik duvarlarımızı taş üstüne taş koyarak yükseltiyoruz. Şefkati ve merhameti düşürdük yakamızdan. Diğerkamlık alıp başını gitti sokağımızdan.

ve öksüz kaygısı, fakir ve yolda kalmışın derdi silindi mi yoksa alnımızdan? Sen gelince geldin diye bizim de bencillik taşlarımız kımıldamaz mı? Başkalarının acılarına körleşen gönüllerimizde gedikler açılmaz mı? Ötekilerin kaygılarına sağırlaşan bencillik burçlarımız sarsılmaz mı? Senin gelişin cümle gelmelerin öncesi.

müjden geldiğinde şehrimize, cümle bencilliklerimiz noktalanmalıydı. Teselliğin değdiğinde göğsümüze, benlik zırhlarımız parçalanmalıydı. Senin bakışın ki çözer buzları, yumuşatır katılıkları. Senin bakışınla akmaya başlar merhamet nehirleri. Senin bakışın ki siler hüzünleri, süpürür acılı tortuları. Senin bakışınla güle döner ateşli hırslarımız, aklaşır katran karalarımız. Sen doğdun, Save gölü kurudu. Bana ne? Lerimiz yine geldi, bizi buldu. Alınmadık üzerimize, yok saydık haberi. Sen doğdun diye kuruyacak bir gölümüz yok muydu? Biz biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik de biriktirdik. Göllendirdik isteklerimizi, heveslerimizi, hırslarımızı. Sen komşusu açken tok yatan bizden değildir derken, biz başkalarını düşünmemeyi başımıza yastık eyledik. Huzuru komşuya biganelikte aradık. Rahatımızı yetimi ve öksüzü unutmakta bildik. Başkalarını dert edinmeyenlerin uğursuz solukları zehirledi bizi. Elimizde olana güvenmeye alıştırdılar bizi. Rahmetinden umut kestik Rabbimizin. Bencillik kuyuları ateşli hırslarla dolup taşıyor şimdi. Şimdi öyle doğ ki yüreklerimize, bencilliğimize süs eylediğimiz kahkahalarımız yırtılsın. Unutuşlar üzerine kurulu zalim tebessümlerimiz yırtılsın yüzümüzde. Zalimleri ve zulümleri onaylayan kirli suskunluklarımız yıkılsın şehirlerimizde. Duvar diye ördüğümüz bencilliklerimiz devrilsin acilen. Save gölü gibi büyüyen hırslarımız kurusun, çekilsin duyarsızlıklar yüreklerimizden. Senin gelişin cümle gelmelerin müjdesi. Tebessümün çorak ülkelere bin yağmur sesi. Senin yürüyüşün unuttuğumuz çocuk neşesi. Nereye yürüsen gökyüzü, nereye varsan maviler mavisi. Doğuşunla yeniden dirilt bizi. Yalnız senin sevdiğini sevmekle sevdir bizi. Yalnız

0: Âl-ı İmran 35-36. Hannenin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ya Nafi, ya Nafi, yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın

0: öyle bir ışık ki Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya Variz, ya Variz, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da Variz sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki, ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki, cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki, pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki, sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133 www.özbal.com.tr

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

Sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü ashabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd, kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer, ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir, Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat, gökler Allah sesiyle inliyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü kirli su Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi Allah dedi. Tek bir Allah. Muhammed'i yaradan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kab bin Malik, Kâbe'nin kapısında el pençe, sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti, seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kâbe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kâbe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kâbe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla insanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır İçinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kâbe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke. Aç kapılarını Kâbe. Çünkü Resulullah geliyor. Muhammed geliyor.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hudeybiye'de bir anlaşma gerçekleştiriyor. Bu anlaşmayla İslam'ın insanlığa ulaşmasının önü açılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'den Medine'ye dönüşünde sahabe-i kirama, "Ey insanlar, şüphe yok ki Yüce Allah beni rahmet olarak tüm insanlığa gönderdi. Havarilerin İsa'ya muhalefet ettikleri gibi siz de bana muhalefet etmeyiniz" buyurdu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları bir anda hayretler içerisinde kala kaldılar. Onlar hayallerinden bile Resul-i Ekrem Efendimiz'e muhalefet etmeyi geçirmezlerdi. Şimdiye değin onun çevresinde bütün güçleriyle pervane gibi olmaya gayret göstermişlerdi. Muhalefet etmek nasıl olabilirdi? Böyle bir şey nasıl akıllara gelebilirdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları tam bir şaşkınlık yaşıyordu. Sonra bir tedirginlik hali içinde soruyorlardı: "Ey Allah'ın peygamberi, havariler İsa'ya nasıl muhalefet ettiler?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İsa'da benim gibi davet edeceğim şeyin benzerine uymaları için havarilerini davet etmiş. Fakat onlardan yakın yere gidilmesi gerekenler buna razı olurken, uzak yere gidilmesi gerekenler görevlerini ağırdan almış, yapmak istememişlerdi" buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın peygamberi, sen nereye istersen biz oraya gideriz. Bizi nereye gönderirsen gideriz. Senin emrini yerine getirmekte itirazcı olmaz, ağır davranmayız" dediler. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından kaygılı değildi. Onların uzak yakın demeden, ağır hafif demeden yapılması gerekenleri yapacaklarını çok iyi biliyordu. Bu bir gönülleri harmanlamaydı, gönülleri kıvama getirmeydi, karşılıklı olarak kalplerin tatmin ikliminde olmasıydı. Şimdi davet mektupları gidecekti. Bazıları yakın diyarlaraydı ama bazıları çok uzak bir yolculuk yapacaktı. Risklerle, tehlikelerle dolu bir yolculuktu. Gitmek vardı ama dönmemek olabilirdi. Gitmek vardı ama yollar uzundu ve emin değildi. Bilinmeyen diyarlara, bilinmeyen yollardan gitmek vardı. Bu riskli ve çileli yolculuğa çıkmadan kalpleri tahkim etmek vardı. Kalplere can suyu vermek vardı. Sanki bir yol hazırlığı, bir yol azığı gibi bir hal koymak vardı. Yürekleri perçinlemek vardı. Peygamber Efendimiz ülkelerin krallarına, valilere mektuplar göndereceğini beyan buyuruyor ve mektupların yazılmasına geçiliyordu. Mektupların içeriğinde kısa, özlü tevhide vurgu yapılıyordu. Kainatın hakikati olan tevhid dile getiriliyordu. Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeği beyan ediliyordu. Sonra da tevhidin açılımı olan Allah'ın dini İslam'a davet ediliyordu. Mektuplar yazılmıştı. Sıra gönderilmeye gelmişti. Müslümanlar arasında diplomatik tecrübeye sahip olanlar vardı. Onlar mektuplarda mührün olması gerektiğini, hükümdarların, emirlerin mühürsüz mektuplara itibar etmeyeceklerini, hatta okumayacaklarını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarının bu fikirler üzerine mühürlü bir yüzük yaptırdılar. Yüzüğün üzerine Allah, Resul, Muhammed kelimelerini yazdırdılar. Üçü birlikte okunduğunda Allah'ın Resulü Muhammed ibaresi çıkıyordu. Bu mühürle mektuplar mühürlendi. Şimdi elçiler yollara düşecekti. Cins, Arap atları üzerinde rüzgar gibi hükümdarların, kralların diyarına gideceklerdi. Peygamber Efendimiz elçilerini belirliyordu.
Hazreti Dıhye bin Halife el-Kelbi Bizans Kayseri Hiraklius'a gidecekti. Hazreti Abdullah bin Huzeyfe es-Sehmi radıyallahu an Sasani Kisrası Hüsrev Perviz'e gidecekti. Hazreti Hatip bin Ebi Belta Mısır Mukavkısı Cüreyç bin Mina'ya gidecekti. Hazreti Şuca bin Vehb el-Esedi Şam emiri Haris bin Ebi Şems el-Gassani'ye gidecekti. Hazreti Sabit bin Amr el-Lühey Yemame emiri Hevze bin Ali et-Hanefi'ye gidecekti. Hazreti Amir bin Ümeyye radıyallahu anh Habeşistan'a Resulullah'ın elçisi olarak varıyor ve mektubu elçiye takdim ediyordu. Kral Necaşi mektubu öpüyor, yüzüne sürüyor ve başına koyuyordu. Bu hareketler bir hürmetti, saygıydı. Zira bu onlarda bir gelenekti. Kral Necaşi makamından iniyor, yere diz çöküyor ve mektubu okutturuyordu. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Necaşi'si Ashama'ya. Kendisinden başka ilah bulunmayan, gerçek hükümdar, hakim, mukaddes, selam, koruyucu, kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim. Tasdik edip şehadet ederim ki, Meryem oğlu İsa Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Kendisine dokunulmamış Meryem'e nasip etmiştir. Böylece Meryem İsa'ya hamile kalmış, Allah-u Teala da ruh ve nefsinden olmak üzere Adem'i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır. Seni tek ve eşi bulunmayan Allah'a çağırıyorum. Ona itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takip et, bana uy ve bana gelen şeye iman et. Muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah'a imana davet ediyorum. Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. Selam hidayete tabi olanlara. Kral Necaşi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubundan

komutan olarak tayin ediyor. Sonra da süratle Medine'ye Peygamber Efendimizin emrinde hizmet etmeye gönderiyordu. Ne yazık ki bu birlik denizde yolculuk yaparken denizin dalgalar arasında boğuluyorlardı. Kral Necaşi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi Hazreti Amr bin Ümeyye'ye bazı hediyeler verdi, içten selamlarını bildirmesini istedi. Peygamber Efendimiz Necaşi'nin yaptıklarından son derece memnundu. Öncelikle İslam'ın Mekke döneminde bazı Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmişlerdi ve Kral Necaşi Müslümanlara sahip çıkmış, onlara kol kanat olmuştu. Müslümanlara karşı daima güzel duyuşlar ve düşünüşler içerisinde olmuş, her vesileyle onlara yardım etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'a davet mektubuyla da İslam'la şerefleniyordu. Hicretin 9. yılında Necaşi'nin öldü haberi Peygamber Efendimiz'e ulaşıyor. Peygamber Efendimiz bugün salih bir kul öldü buyuruyor ve gıyabında cenaze namazı kılıyordu. O çağın en güçlü devletleri İran ve Bizans'tı. Bu iki devlet arasında savaşlar eksik olmazdı. Yemen ve Irak İran'a tabi oluyordu. Onun kanatlarına sığınıyordu. Mısır ve Suriye'de Bizans'ın idaresi altındaydı. Bu iki devletin de gözünde Arabistan'ın stratejik bir önemi yoktu. Onların gözünde bir değer ifade etmiyordu. Durum böyleyken onlara Peygamber Efendimiz'in davet mektubu göndermesi fevkalade büyük bir olaydı. İran ve Bizans, Arapları ilkel, kültür ve medeniyetten yoksun bir konumda görüyorlardı. Hazreti Abdullah bin Huzeyfe, İran Kisrası'na İslam davet mektubunu ulaştırmak için yola çıkıyordu. Peygamber Efendimiz, Kisra'ya rahat ulaşabilmesi için önce Bahreyn valisi Münzir bin Safa'ya uğramasını, ondan yardım almasını beyan buyuruyordu. Hazreti Abdullah radıyallahu anh önce Bahreyn valisine ulaşıyordu. Bahreyn valisi kendisine düşeni yapıyor, Hazreti Abdullah'ı İran Kisra'sı Hüsrev'in huzuruna çıkartıyordu. Kisra görevlilerden mektubun alınmasını ve okunmasını istedi. Tercüman ilk cümleyi okudu. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Kisra daha ilk cümlede küplere biniyor, öfkeyle bağırıyordu. Benim kölem olan birisi kalkıp bana mektup yazıyor ha diye bağırıyor, hakaret ediyor, mektubu alıyor, parça parça ediyordu. Önce isminin ikinci sıraya düşürülmesine tahammül edemiyordu. Önce Allah'ın Resulü diye başlıyordu mektup. Bu kabul edilemezdi. Kisra asla ikinci konumda olamazdı. Bir de Kisraları, İran komutanları, hatta İran halkı Arapları yalın ayaklı çulsuzlar diye aşağılarlardı. Yıllar sonra Hazreti Ömer Efendimizin halife döneminde İran toprakları İslam toprakları oluyordu. İslam orduları İran ordularını yeniyordu. O zaman İranlılar ağlıyor, İslam ordularına yenik düşünce şöyle diyorlardı: bizi Bizans yıksaydı, bizi Çin yenseydi, hatta bizi Hintliler yenseydi gam değildi. Ama baldırı çıplak Araplar yendi diye ağlıyorlar, bu durum onların çok zoruna gidiyordu. İran Kisra'sı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu parçalayarak yırtıyordu. Elçi Hazreti Abdullah Medine'ye dönüyor, durumu Resul-i Ekrem Efendimiz'e anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz, o benim mektubumu parçaladı. Onun da saltanatı parça parça olsun. O kendi eliyle saltanatını parçaladı buyuruyordu. Kisra kölem diye nitelediği Araplardan birisinin kendisine mektup göndermesini aynı zamanda idaresine müdahal olarak görüyordu. Yemen, İran'ın gölgesindeydi. Onun sömürgesi konumundaydı. Kisra hemen Yemen valisini devreye sokuyordu. Hicaz bölgesinde ne tür gelişmelerin olduğunu öğrenecek ve Kisra'ya rapor edecekti. Yemen valisi bir grup oluşturuyor,
onları Medine'ye gönderiyordu.

Onlar önce Resul-i Ekrem'i yakinen tanımaya çalışacaklardı. Sonra Medine toplumunu, Müslüman toplumu tanımaya, anlamaya çalışacaklar ve bir rapor hazırlayacaklardı. Bu amaçla Medine'ye gelmişlerdi. Ama onları durduran bir haber alıyorlardı. İran Kisrası Hüsrev Pervezi oğlu tarafından parçalanarak öldürülüyordu. Yemen heyeti tekrar Yemen'e dönüyordu. İnsan için dünyanın görkemli halleri de, dünyanın acı mahrumiyetleri de geçiciydi. Bir varmış bir yokmuş gibiydi. İnsanın bunu derinden kavraması gerekiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

Ey kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntekim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli. Şefaat kânisin özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a, güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir, senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır, müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz sun şey'en lillah. Kesme ümidini, gel etme ahva. İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım. İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahımdan geç beni. Esen yeller selamımı götürsün, kıble yeli nur kokunu getirsin, onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yağsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, boz deveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem şükür Allah'a.

Ya Rauf, Ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, Ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, Ya Zülcelal vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, Ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muğni, Ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem,
hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar, zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Bana sor sevgili kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Yalnız aczimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutlu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendi. Varlığının çölü, küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledin. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak.

O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin, küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın üşüyen yüzünden yansıyan ışığın aksi, sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakş olan gül yanağının kokusu döndü dolaştı, kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda, mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim? Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zamanda aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Öz Balboya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler, kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birlerine göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar, çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını,
gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kâfirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

dinlemesem. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe-i irfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak. Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek, kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin ab-ı hayatı bu çölü, onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele o nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerre de olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim, bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Bab-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur-u hüda, bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayan, o güzel nuru bedi manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi bir çareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda El Cebbar Celle Celaluhu ismi mübarekindeyiz. El Cebbar dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, mutlak iradesini her durumda yürüten, her zorluğu kolaylaştıran, mahluklarının işlerini ıslah eden, mahluklarının ihtiyaçlarını gideren, yaşama ve rızık sebeplerini sağlayan, kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, düzeni bozulan her şeyi tanzim eden demektir. Haşr suresi. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. Fussilet suresi. O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yer küreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler. Değerli kardeşlerim, yaratılmış olan her şey o muhteşem kudret karşısında secde etmekte, boyun eğmekteyken, sadece insan, akıl ve nefis verilmiş olan insan, yaratılış hikmeti gereği Allah Celle Celaluhu'yu bulmakta ve ona ibadette iradesine bırakıldı. Allah Celle Celaluhu'nun o engin rahmetiyle de yalnız bırakılmadı bu yolda. Aklını kullananlar için, kainat kitabının ayetlerini okuyabilenler için her şey, her olay yol gösterici kılındı. Yüreğini aklına yoldaş edinenlere, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Yüce Rabbimizin kelamı, Gül Nebi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ile de yaşayan örnek bir insanın hayatı, hakkı arayan o gönüllere yardımcı kılındı. Âl-i İmran suresi. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez ona boyun eğmiştir ve ona döndürülüp götürüleceklerdir. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okudukça her ayetinde sıcacık bir sevgi hisseder. Yüce Yaradan'ın kullarına adeta her şey size benim varlığımı anlatırken hala oyalanıp durur musunuz? Sizlere verdiğim nimetlerimle sizleri beklerken sizler
acizlerden mi medet beklersiniz buyurduğunu duyar gibi olursunuz. O El-Cebbar'dır. Her şey onun yüce kudreti elindedir. Hiç kimse bu gücün karşısında duramaz. Dilerse her şeyi bir anda yok eder. Ama o öylesine sabırlıdır ki kullarına karşı bekler ve mühlet verir. Geceyi karanlıkları yaratır. Karanlıklar gündüzün bütün eserlerini örterken, gecenin gelişiyle sabahın da müjdesini, yani aydınlıkların müjdesini verir kullarına. El-Cebbar'dır o. Kışı bembeyaz bir kefen gibi getirir. Yerküreyi mevt eyler, haşre hazırlar. Kışın soğuğu ile de yazın sıcağını müjdeler kullarına. El-Cebbar'dır o. Her baharda muhteşem bir nebat ve hayvanat ordusunu yaratır. Her birine vazifesine uygun sevk ve idare ile ömür verip, kıyamete örnek olan güz mevsiminde pek çoğunu vefat ettirerek vazifelerini sona erdirir. El-Cebbar'dır o. Yarattığı her varlığa, her cins ve topluluğa mahsus rızıkları, müdafaa silahlarını, her birinin hayat şartlarına uygun kıyafetlerini hiç umulmadık yerden, hiç beğenmedik zamanda tam vaktinde verir. O nihayetsiz iktidarını, gücünü ve hadsiz rahmetini gösterir. El-Cebbar'dır o. Cennet ve cehennemi halk eder. Cennet lütfunun eseridir. Ödül ve mükafat yeridir. Ve cehennem de lütfunun eseridir. Cennete giden yolları kolaylaştırmak için yaratmıştır. O Rahman ve Rahim olan Yaradan cehennem bile kereminin eseridir. Kahrıyla lütfunu gösteren ve lütfuna koşturan o. Geceler olmasaydı, karanlıklar olmasaydı, aydınlıkları bilebilir miydik? Kışı yaşamasaydık, baharı neşeyle bekleyebilecek miydik? Ve cehennem yaratılmasaydı, cennete koşmak için, cehennemden kaçıp cennete koşmak için çaba sarf edecek miydik? İşte o Cebbar olan rahmetim gazabımı geçmiştir buyuran, gökleri ve yerleri azametiyle kendine boyun eğdiren o Rahim, Halim, Sabur ve Gafur olan Allah kullarını cennete böylece yönlendirir. Kudret onun elindedir. Kulunun her halini kemale ulaştıracak vesileler için Cebbar ismini kullanır. Kulunun eksiklerini tamamlatır. Düzeni bozulmuş her şeyi Cebbar ismiyle düzeltir. Hiç kimsenin gücü o yüce kudretin
yapmak istediklerini engelleyemez. Kul bunu bilse Hazreti Ali gibi yalvarır ona: "Ey her kırığı kaynaştırıp birleştiren, kırılanı onaran ve her zorluğu kolaylaştıran cebbar olan Allah'ım." Ve sonra lisan-ı haliyle duasına devam eder: "Ey cebbar olan Allah'ım, dağınıklığımı toparla, bana düzenlik ihsan et. Ben kulum, acizim, dünya hayatının gaileleri karşısındaki kırgınlığımı, yılgınlığımı ve aczimi sana havale ediyorum. Beni o mutlak ve engin gücünle güçlendir. Cebbar ismine sığınarak o kırık dökük amellerimi acziyetime bağışlayarak kabul eyle. Sen sana inananların seyyiatını hasenata çevirensin. Kırık gönüllere serinlik bahşedensin. Eksikleri tam kabul edensin. Ümitsizlikleri ümide çevirensin. Ve benim inandığım, ibadet ettiğim tek ilahımsın. Beni rahmetinle muhafaza eyle, ey alemlerin Rabbi olan yüce Allah'ım."

Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Esmaül Hüsna programımızda El Cebbar ismi mübarekini sizlerle anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep mahberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esnafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir musafın eczasına. Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bi perva yemek insan leşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payı tahtından bugün taşmazdı sarhoş narası.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği, 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Hiç umar mıydın? Şehit ceddim, yıkılsın hanumanım, hiç umar mıydın? Yarılsın yer ve çöksün asumanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın cesetten ruh çekilsin, boş kovan olsun? Kararsın günlerim, donsun da kanın, hiç umar mıydın? Umar mıydın gülistanımda baykuşlar ötüp dursun, tutulsun hem de lal olsun sebanı, hiç umar mıydın? Umar mıydın dilim sussun, esaret bağı bend olsun, asırlardan uzun olsun her anı, hiç umar mıydın? Umar mıydın sokaklar zulmelinden hep perişanken, zulümden bir haber olsun bu canın, hiç umar mıydın? Umar mıydın şımarsın, nara atsın kaltaban, vursun, yıkılsın tarumar olsun cihanın, hiç umar mıydın? Umar mıydın gözümden yaş revan olsun, dilim sussun, o suret derbeder bir Müslümanım, hiç umar mıydın?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

bakınca gül narına, bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez, gün görmez değilsin. Bir kez olsun nazar kıl ki aşkım önünde eğilsin.

0: Davet Radyo. Şimdi reklamlar.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Başını kaldırınca sofradan ya da yataktan fırlayıp da bakınca dünyaya, karşımda Kudüs, gözleri kan çana evlat acısından. Kudüs'le göz göze geliyorum, yüreğim sancıyor. Ölmeden önce yüzümü bir daha yokluyorum. Ne yazık ki yüzüm yağmurun bittiği yerde başlıyor. Demek ki yüzüm yok Kudüs'le bakışmaya. Şairin dili dolaşır, yüz çizgileri silinmişse utanır yanaklarından. Kudüs'e söyleyecek kelime bulamaz bir şair git gide dalgınlaştığından. Taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti, gerek oğlunu toprağa veren annemin, şehit kardeşi özlem gerek, sevgi gerek Gazi babanın, gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek.

taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti gerek oğlunu toprağa veren annenin. Şehit kardeşe özlem gerek, sevgisi gerek gazi babanın. Gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'le dertleşmek için. Kudüs tam karşımda. Göğsünde bir hançer. Bu hançer yabancı değil, benim canımı da yakıyor. Hançer önce kendini kanatmış, Yahudi eline geçtiği için ve aralıyor gökyüzünün yağmurlu kapılarını, rüzgarlı pencerelerini. O hançer bugüne dek hep aynı cephede dövüştü türkülerimizle. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline.

0: şehitlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraberiz. Rabbim nasip ederse 21. mektuptan ve onu ilaveten bu konuyla alakalı ilaveli yerlerden inşallah okuyacağız. Rabbim istifademizi ziyade eylesin. Bismihi Subhanehu, 21. mektup. Ve in min şeyni illa yusebbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. İmmâ yablughanna indekel kibâra ahaduhuma evkilâhuma felâ tekullahuma uffin ve lâ tenheruhuma ve lâ tenherhuma ve kullahuma kavlen kerîme vakfit lehuma cenâhez zulli minel rahmeti ve kul rabbir hamhüme kema rabbeyani sagira rabbukum a'lemu bima fi nufusikum in tekunu salihine fe innehu kâne lil evvabine gafura. Ey hanesinde, ey hanesinde, evinde ihtiyar bir valide, anne veya pederi, babası veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande, iş görmez durumda olan, bakıma muhtaç veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil, şu ayeti kerimeye dikkat et. Bak, nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne şefkati celbediyor. Evet, dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Bu her yerde bariz bir şekilde açık. Dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin, anne ve babaların evlatlarına, çocuklarına karşı şefkatleridir. Onları beslemesi, giydirmesi, okutması, hem dünya hem ahirete taalluk eden bütün ihtiyaçlarını karşılaması o şefkatin gereğidir. Ve en âli hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. En âli hukuk da onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Yani anne babaya hürmet beş tabakada ayrı ayrı surette Cenab-ı Hak emretmiş. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse insaniyeti sukut etmemiş, alçalmamış ve canavara inkılap etmemiş bir velet, çocuk, evlat, o muhterem, hürmete muhtaç, sadık, fedakar, dostlara halisane, İhlasla Allah'ın rızası için hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. En büyük vazifemiz. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu en iyi nimetler anne ve babamız. Ve onlar bizim dünyada ve ahirette medar-ı iftiharımız. Ve onlara fedakarane hürmet, samimane hizmet, rızalarını tahsil, onların rızasını almak, kalplerini hoşnut etmek en büyük vazifemiz. Amca ve hala peder hükmündedir. Amca ve hala babanın kardeşleri olduğu için baba hükmündedir. Teyze ve dayı ana hükmündedir. Teyze ile dayı da annenin kardeşleri olduğu için annenin yerine geçer. Anne yarısıdır. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istisgal edip ölümlerini

0: Ne arzu etmek, ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil, ayıl. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin, bazen çocuk dünyaya geliyor, anne vefat ediyor. Hayatını senin hayatına feda edenin, zevali hayatını arzu etmek, onun hayatının son bulmasını arzu etmek, ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Malumdur günümüzde de anne ve babaya, başta olmak üzere yaşlılara, efendim bütün hayat tabakasındaki insanlara arasındaki o beşeri münasebet zafiyet göstermiş. Bu da neyi gösteriyor? Efendim askerideki itaatin bozulması gibi, toplumsal hayatta da hayat-ı içtimaide de bütün tehlikeli işlerin başında hürmetsizlik geliyor, itaatsizlik geliyor, saygısızlık geliyor, hürmetsizlik geliyor. Tabi bunların en güzel izalesi nedir? Bedüzzaman Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Bakalım, yani bunu o Tesettür Risalesi'nde çok güzel ifade ediyor. Biz bunu en güzel şekilde ifade etmek için şöyle bir hafızamızda şeyimiz bir canlansın. Evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi. Bir valide, değil mi, bir anne veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlas ile sırf Allah rızası için vazife-i fıtriyesi itibariyle kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayatı dünyeviyesini hem hayatı ebediyesini onunla kurtarabilir. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. İnsanın en birinci üstadı, öğretmeni ve tesirli muallimi, ona yol gösterici onun validesidir, annesi. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki, yemin ifadesi var, kasem yemin demek, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş, sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatını şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek esasiye müşahede ediyorum. Demek ki insanın en önemli ders aldığı kişi kimmiş? Annesi. Yani en esaslı sarsılmaz, her vakit bana dersimi tazeler gibi. 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki. Demek ki en önemli nokta bu. Ha, şu noktada var. Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli ve kıymetli seciye inkişaf etmez annede. Güzel o ahlak bazen veyahut suistimal edilir çocuk tarafından. Yüzer numunelerinden bir küçük numunesi şudur. O şefkatli valide, o şefkatli anne, çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. Öyle yapar mı? Yapar. Dünya hayatında çocuğunun her türlü şeyden istifade etmesi için onun her şeyini ne yapar? Nazara alır, öyle terbiye eder. Ne yapar? Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Verir mi? Verir. Oğlu daha kendinden güzel bir yerde olsun diye. Hafız mektebinden alır, hafızlık, Kur'an noktasında Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Dünya hapsinden de kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmemesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk ahirette sana şefaat edeceği yerde davacı hükmüne geçiyor. Neden? O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Yani hafız mektebinden alıp Avrupa'ya göndermek. Ha şu yanlış anlaşılmasın. Yani sadece dini noktada değil de fen noktasında da çocuğa ne yapmak lazım? Yol göstermek lazım. Çünkü kalbi ihtişama getiren din ilimleri olduğu gibi aklı da harekete getiren nedir? Fen ilimleridir. İkisini de görmesi lazım çocuğun. Ama bir nokta zaaf kalırsa ne olur? Malum şu an sosyal medyada, haberlerde de görüyoruz çocuklarının yapmış olduğu tehlikeler, Allah muhafaza. Yani bütün zafiyet nerede var? İman noktasında. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Dünyada da terbiye-i İslamiye tam almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Yani diyoruz ya çocuklar niye böyle? Yani işi hatayı kendimizde aramıyoruz. Hep karşı tarafa veriyoruz. Ya bir defa kendimizde bir eksikleri, noksanlıkları bir görelim yani. Eğer hakiki şefkat suistimal edilmeyerek bir çare veledini hapsi ebedi olan cehennemden ve idam-ı ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, yani hem dünya hem ahiret için çocuğunun her türlü maddi ve manevi ihtiyacını karşılayacak. Ama o çocuğu yani sadece maddeye boğmak değil, manayla da beslemek gerekiyor. Ağaç yaş iken eğilir diye bir söz var, atasözümüz değil mi? O çocuğu küçük yaşta, 7 yaşına gelince peygamberimizin tavsiyesi var, namazla değil mi? 10 yaşına gelince de oruçla buluşturmak lazım. Alıştırmak gerekiyor. O veledin bütün ettiği hasenatının bir misli, validesinin defter-i amaline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi, ahirette de değil davacı olmak, bütün ruhu canıyla şefaatçi olup, ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Rabbim bu manayı anlayıp böyle idrak eden kullar zümresine dahil eylesin. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin zeval hayatını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Ey derdi maişetle müptela olan insan, geçim derdiyle, bil ki senin hanendeki, evindeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiyası, musibetlerin ortadan kalkması, musibetlerin Cenab-ı Hakk'ın indinde efendim o yaşlı olan kişiye göre o hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar ve kör akrabandır. Musibet dafiyası, musibetleri def edecek. Sakın deme, maişetim dardır, geçimim dardır, İdare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin dıyık-ı maişetin, geçim sıkıntın daha ziyade olacaktı. Bu hakikati benden inan, bunun çok kat'i delillerini biliyorum, seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum, şu sözüme kanaat et, kasem ederim. Yemin ifadesi yine burada çıkıyor karşımıza. Şu hakikat gayet kat'idir, hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefis ve şeytan da bu hakikate karşı ne yapmış? Teslim olmuş. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Ya gelmesin, başka yerde kalsın. Huzur evine götürelim, bakım evine bırakalım. Tamam ama sen niçin o zaman dünyaya gelmişsin? Anne babana bakmayacaksan, anne babana hürmet etmeyeceksen. Yani iki tarafta. Hem hanımının tarafı hem senin tarafın. Hanımın için de geçerli. İki tarafta. Rıza-i İlahi için bakmak gerekiyor. Ha, senin yapamayacağın bir durum olur, amenna. Ama yapacağın en güzel şey, onların en teselliye muhtaç olduğu zamanda, en bakıma muhtaç olduğu zamanda sen tutuyorsun onları efendim, başka mekana gönderiyorsun. Bu da Allah'ın gadabını intacıdır kardeşlerim. Yani başımıza gelen bu musibetler, sıkıntılar, hatalar, hep umumun ekser hatalarından terettüp ediyor yani. Sadece bir kişiye mahsus kalmıyor. Bir bela, bir musibet geldi mi herkesi, yaş kuru herkesi alıyor yani. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Evet, kainat şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halık-ı Zülcelali vel İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarını akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Bereket suretinde gönderir. Yani Allah sana mı bırakacak onların rızıklarını? Sen bir vesilesin. Allah onları sana muhtaç etmez. Onların iyaşelerini tamahkar ve bahil insanlara yüklenmez. Onların iyaşelerini yedirip içirme geçinmelerini tamahkar gösteriş noktasında efendim bahil insanlara, cimri insanlara yükletmez. İnnallahu ve'r-Razzaku zul kuvvetil metin. Şüphesiz ki rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır diyor Rabbimiz. Ve keyyin min dabbetin la tahmilu rizqaha Allahu yerzuka ve iyyakum. Yine Cenab-ı Hak ayetlerini ifade ettikleri hakikati ne diyor? Kendi rızkını yüklenemeyen nice canlılar vardır. Sizi de onları da rızıklandıran Allah'tır. Bak, kendi rızkını yüklenemeyen nice canlılar var. Onlardan biri işte yanımızda bulunan ihtiyarlar, ihtiyareler. Sizi de onları da rızıklandıran Allah'tır. Bütün zihayatın enva mahlukları lisan-ı hal ile bağırıp o hakikati kerimaneyi söylüyorlar. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların, hayvanların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal, benim yakın dostlarım bilirler ki 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek, o köyün ekmeği küçük idi. Muayyen bir tayinim vardı ki çok defa bana kâfi gelmiyordu, yeterli gelmiyordu. Sonra 4 kedi bana misafir geldiler. O aynı tayinim hem bana hem onlara kâfi geldi. Çok kere de fazla kalırdı. İşte şu hal o derece tekrar edip bana kanaat verdi ki, bana kesin bir ifade verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Kati bir surette ilan ediyorum, onlar bana bar değil, hem onlar benden değil, ben onlardan minnet alırdım. Ey insan, madem canavar suretine bir hayvan, insanların hanesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor, öyleyse mahlukatın en mükerremi, ikram sahibi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan, acize, aciz, çaresiz kalmış alil ihtiyarlar ve alil ihtiyarların içinde şefkat, hasta, efendim alil ihtiyar demek hasta demek yani. Acize demek, çaresiz kalmış demek. Alil ihtiyareler ve alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide, anne ve baba, ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa, ne derece vesile-i bereket ve vasıta-i rahmet ve levla şuyuhur rükkâhu lasubbe aleykumul belâ'u sabben sırrıyla, yani beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Ne derece sebebi defi musibet olduklarını sen kıyas eyle. Musibetin önünde, musibeti sağma noktasında bir settir yani yaşlarımız. İşte ey insan, aklını başına al. Ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. Ölmezsen ihtiyar olacaksın. El ceza min cinsil amel sırrıyla, sen valideynine, annene babana hürmet etmezsen, senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Aynısı men dakka dukka. Sen annene babana hürmet etmedin mi? Evladın da sana hürmet etmeyecek. Çünkü burada ciddi manada bir şey var. Cezalar diyor, yapılan cins, işin cinsinden olacak diyor. Eğer ahiretini seversen, işte sana mühim bir define. Onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, ölümlerini temenni etmek, onların ihtiyaçlarını gidermemek, onlara küsüp gayrılık göstermek, onların hatalarını hep başa kalkmak, efendim ne olur ölümlerini beklemek ve onların nazik ve serih teessür kalplerini rencide etmek ile, efendim onların çabuk etkilenen bir halleri var, çocuk gibiler çünkü, rencide etmek ile hasret dünya vel ahire, o dünyayı da ahireti de kaybetmiş oluruz. Sırrına mazhar olursun. Eğer rahmet-i rahman istersen, o rahmanın, Cenab-ı Hakk'ın vediyalarına, emanetlerine ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Ahiret kardeşlerinden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde, dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muvaffakiyetin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve hukuka tam riayet etmiş. Ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Evet, bu vakayı yine teyit eden sözlerde güzel, Muhabbetullah bahsinde güzel bir kısım var. Yine orayı okuyalım. Hem peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden, peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden, donatan ve seni onların merhametli elleriyle terbiye eden, ettiren, hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat Allah için olduğuna alameti şudur ki, onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faydaları kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. Allah bunu emrediyor. Allah'ın muhabbetini kazanmak istiyorsak onların daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmek. Hiçbir faydaları kalmadığı zaman, sana zahmet ve meşakkate attıkları zaman biz de muhabbetimizi, merhametimizi, şefkatimizi ona göre daha çok ziyade etmemiz gerekiyor. İmma yablughanna indekal kibara ahaduhuma ev kilahuma fela takul lehuma uffin ayeti 5 mertebe hürmet ve şefkate evladı davet etmesi. Kur'an'ın nazarında valideynin hukukları, anne ve babanın hukukları ne kadar önemli ve hukukların ne derece çirkin olduğunu gösterir. Madem peder kimseyi değil yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister, ona mukabil velet dahi, çocuk dahi pedere karşı hak dava edemez. Yani haksız da olsa evlat babasına dava edemiyor. Demek valideyn ve velet ortasında fıtraten sebep münakaşa yok. Zira münakaşa ya gıpta ve hasetten gelir. Pederde oğluna karşı o yok. Veya münakaşa haksızlıktan gelir Veledin hakkı yoktur ki pederine karşı hak dava etsin. Evladının hakkı yok ki babasına karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de ona isyan edemez. Yine hürmet edecek. Demek pederine isyan eden, onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Allah muhafaza. Böyle durumdan kaçınmak lazım. Dördüncü işaret, valideyn ve evlada muhabbeti meşruanın neticesi. Valideyn ve evlada, anne ve babada nasıl Kur'an ile Cenab-ı Erhamü Rahimi'nin onların makamları ayrı ayrı da olsa yine o mesut aileye safi olarak lezzeti sohbeti cennete layık bir hüsnü muaşiret suretinde dar-ı bekada ebedi mülakat ile ihsan eder. Ve 15 yaşına girmeden, yani haddi buluğa vasıl olmadan vefat eden çocuklar vildan-ı muhalledun ile tabir edilen cennet çocukları şeklinde ve cennete layık bir tarzda gayet süslü, sevimli bir surette onları cennette dahi peder ve validelerinin kucaklarına verir, veletperverlik hislerini memnun eder. Ebedi o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zira çocuklar sinni teklife girmediklerinden, sorumluluk altına girmediklerinden ebedi sevimli şirin çocuk olacak olarak kalacaklar cennette. Dünyadaki her lezzetli şeyin en âlâsı cennette bulunur. Yalnız çok şirin olan veletperverlik, yani çocuklarını sevip okşamak zevki cennet tenasül yeri olmadığından, çoğalma yeri olmadığından cennette yoktur zannedildi. İşte bu surette o dahi vardır. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır. İşte kablel buluğ evladı vefat edenlere müjde. Daha 15 yaşına gelmeden, buluğ çağına gelmeden vefat edenlerin evlatlarını müjdele diyor Cenab-ı Hak. Onları ben tekrar kendi cennetimde annesiyle babasıyla buluşturacağım diyor. Evet, son olarak yine burada işte madem ihtiyarlık, zaaf ve aciz bu derece rahmet ilahinin celbine medardır ve madem Kur'an-ı Hakim imma yablughanna indekel kibara ahaduma ev kilahuma fela tekullahuma uffin ve la tenherhuma ve kullahuma kavlen kerime وَخْفِتْ لَهُمَ جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَكُلْ رَبِّرْ رَبِّرْ هَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa onlara sakın öf bile deme. Ayet diyor. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle, onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki, ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse, sen de onlara öylece merhamet buyur diye Cenab-ı Hak böyle ferman etmiş. Ayetiyle 5 defa ne diyor? 5 defa 5 cihetle gayet mucizane bir surette ihtiyar, peder ve valideye karşı hürmete ve şefkate evlatları davet ediyor. Ve madem İslamiyet dini ihtiyarlara hürmet ve merhameti emrediyor. İslamiyet dini ihtiyarlara merhamet ve hürmeti emrediyor, değil mi? Ve bu ayetin sonunda bakın bir tane daha güzel bir şey var. Rabbukum alem bima fi nufusikum in tekunu salihina fe innehu kana lil evvabine gafura. Eğer siz Rabbinizin merhamet et. Eğer siz salih olursanız muhakkak ki o kötülükten yüz çevirerek kendisine yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Cenab-ı Hak bu noktada ne yapıyor? Onlardan biri öf deme dedik ya. Onlar küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle merhamet et dedik. Dedi Cenab-ı Hak Rabbinizi sizin içinizdekini çok daha iyi bilir. Değil mi? Cenab-ı Hak bizim kalbimizden geçen her şeyi bizden iyi biliyor. Eğer siz salih olursanız, salih noktada, iyi noktada olursanız muhakkak ki o kötülükten yüz çevirerek kendisine yönelenler son derece bağışlayıcıdır. Yani Cenab-ı Hak bazen hatamız kusurumuz oluyor. Ama ne yapacağız? Niyetimizi rıza-i ilahiden esas maksat ayırmayacağız. Ve madem İslamiyet dini ihtiyarlara hürmet ve merhameti emrediyor ve madem insaniyet fıtratı ihtiyarlara karşı hürmet ve merhameti iktiza ediyor, değil mi? İslamiyet dini ihtiyarlara hürmet ve merhameti emretmiş arkadaş. Ben hürmet edeceğim, merhamet edeceğim. Yolda gidiyorum, baktım ihtiyacı var, karşılayacağım. Otobüsteyim, baktım ayakta, kalkıp yer vereceğim. Kendinden büyükçe, yaş olanlara. Efendim, evimde anneme babama yardım edeceğim. Veya annem babam yanımda değil. En az haftada bir arayıp halini hatırını sormam gerekiyor. Bir ihtiyacı var mı yok mu onu sormam gerekiyor. Ve insaniyet fıtratı ihtiyarlara karşı hürmet ve merhamet iktiza ediyor. Sadece anne babam mı? Hayır, anne babanın yarısı olan efendim dayı değil mi? Amca, hala, teyze bunlar da. Elbette biz ihtiyarlar gençlik iştihasıyla olan muvakkat bir zevki maddi yerine manevi ve daimi ve mühim inayet-i ilahiyeden ve rikkat-i cinsiyeden gelen rahmet ve hürmet ve rahmet ve hürmetten neşet eden ezvak-ı ruhaniyeyi alıyoruz. O halde biz bu ihtiyarlığımızı yüz gençliğe değişmemeliyiz. Evet, ihtiyarlık da önemli ama evlat ve çocukların da efendim şeyini rencide etmemek gerekiyor. Yani ben onların duasına muhtacım, onlar da benim duama muhtaç. Yani her şey muhabbete bakıyor. Her şey rıza-i ilahiye bakıyor. Tek taraflı değil. O halde biz bu ihtiyarlığımızı yüz gençliğimize değişmemeliyiz. Evet, ben kendim sizi temin ediyorum ki eski Said'in 10 senelik gençliğini bana verseler, ben şimdi yeni Said'in 1 senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim. İhtiyarlık o kadar önemli. Ben ihtiyarlığımdan razıyım. Siz de razı olmalısınız. Evet, anne babanın ve efendim evlatların birbirine karşı beşeri münasebetleri hakikaten önemli. Rabbim bu manaları idrak eden kullardan ve tatbik eden ve icra sahasında yaşayan, amel eden kullarından eylesin. Evet, kıymetli dinleyenler, burada programımızı sonlandıralım. Başka bir programda sizlerle buluşmak ümidiyle. Allahümme salli ve sellim ala men kal el cennetu tahta اقدامل امهاتي وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

söyleyemediğim söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı, gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzeredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasında. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut. Çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden. Coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları. Söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz.

Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani. Güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat ki her söz yollarımda uzayan kapkaranlık bir gecedir.

ocağının kenarında sönmeyen bir kor olsam, hane-i şerifinde serilmiş hasır olsam, hasır olsam ve senin ayağını koklasam, hasır olsam ve senin

aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buğsekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Pırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım.

nice zamanların ah boşuna geçti. Yaptıkların hep maziye karıştı. Şimdiden sonra insafa gel bari. Tövbe et, yalvar da, affede bari. Hevayi nefse ve şeytana uydum. Hata ettim ilahi, şimdi duydum. İnabet eyleyip geldim kapına. Yüzüm yere sürüp durdum babına. Yüzüm kara, günahım çok, elim boş. Ümidim kesmem hiç senden ilahi, ki sensin cümle mahlukun penahı. Yüzüm karasına bak.

ganisin ya ilahi, ki sensin padişahlar padişahı. Beni sen yoktan var ettin ya Rabbi, nice nimetler lütfettin ya Rabbi. Aldandım ins ve cin şeytanlarına, uyamadım Habibinin yoluna. Nasip oldu şimdi bana hidayet, gelip sığındım affına nihayet. Niyaz edip yüzüm sürmeye geldim, merhamet için yalvarmaya geldim. Duama eyle ya Rabbi icabet, hem dahi şu dileğimi kabul et. Kanaat ver, ta olmasın gözüm aç, senden gayrıya ya Rab etme muhtaç. Boyun eğdirme ya Rab bir habise, şükredeyim lütfuna her neyse. Rızkımı helal yoldan nasip eyle, rızanı her işime karib eyle. Azrail'e verdiğin zaman ferman, beni hıfzet ki aldatmaya şeytan. Vereyim iman ve Kur'an'la canı, göreyim fadlınla dar-ı cinanı. Gelince münker ve nekir melekler, yine senden budur o dem dilekler. Bana yumuşak etsinler suali, vereyim lütfunla doğru cevap.

de men Rabbuke hitabı kolayca diyeyim Allahü Rabbi. Hem men Nebi yüke deyince bana Muhammed Nebi'yi diyeyim ona. Sorduklarında dini mübini diyeyim avninle vel İslamü dini. Diyem sordukta kıblemle imamım ki kıblem Kabe'dir Kur'an imamım. Sen et ya Rab bana o zaman telkin. Ede o iki melek beni tahsin.

ecdadıma rahmet, olalar ta cinanın içre rahat. Hususa valideynim eyle mağfur, ola her birisinin kabre pür nur. Ölen masumlarıma mağfiret et, bana

Refikim rahmet et. Duamı reddetme ya Rab, rahmet et. Bu aşkla döktüm gözyaşını bol bol. Benim bu nevhamı sen eyle makbul.

0: Müze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberim geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe.

Fussilet 29. Cehennemliklerin Duası. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

Gönül bir yerde yine durmaz oldu. Bu derdinden kimesine bilmez oldu. Düşüp bahrı gama hiç gülmez oldu. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

Azat eden olmaz, bela damından azat eden olmaz, anı bir lahzacık şad eden olmaz, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Yanar hicriyle yarin yok mecali, kimesine anlayıp bilmez bu hali, cihanı inledir ahü melali, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

olup Mecnun veş aleme rüsva, dembedem çağırır vaveyla leyla, bu ahına dayanmaz kühü sahra, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Hulusi, ahü zarın yare erse, onulmaz derdine bir çare erse, bu ahü naleler gülzare erse, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

Seni konuşmak zor değildi benim için. Sana ulaşmak zordu. Zaten bu değil miydi tüm derdim? Hangi akşamda hayalin aydınlatmazdı ki içimi? Sensiz geçen rüyalarımı saymaz, umutlarımı sana ulaşmak için taşır, ağıtlarımı sana kavuşmak için yakardım. Zaten ben bu yüzden vardım. Seni anlatmak zor değildi benim için. Seni her söylediğimde aşıkların yüreği sızlar, kar taneleri gibi düşerdi tüm sıkıntılar. Biliyorum ve bekliyoruz seni bekleyen Medineliler kadar. Gönül kapılarımızı aralasan, saklamaz mıydık seni sevr kadar? Yoldaşın olmaz mıydık ya Resulallah? Senin için gözyaşı dökmek zor değildi. Her damlası beni sana daha da yaklaştıracak, her bitişi vuslatın başlangıcı olacaktı. Ne zaman aklıma sen gelsen efendim, ölüm ancak kendi kadardı. Sana seslenmek zor değildi benim için. Kalbinden bile geçirsem seni duyardın. Yetimin başını okşayan, yüreklerin buluştuğu mekanda, açılan ellerin ucunda hep sen vardın. Seni bulmak zordu benim için. Ama kokun vardı hala güllerde. Bülbüller bile yasını tutardı günlerce. Yanı başında bana da bir yer olduğunu söyle. Beni de kabul buyur bu gece. Ya Resulallah.

hicretindi efendim. Geldin, bir yere gitmedin, bize geldin. Yurdumuza, yöremize, yüreğimize. Adımlarının hepsi bizi bize yakınlaştırdı. Uzaklıkları uzaklaştırdı çöl yolculuğun. Bizi adımladın aslında. Adımızı sonsuzluğa yazdırdın. Bizde yürüdün gerçekte. Canlarımızı canana, sevda diye yazdın. Sıdkı dost eyledin bize. Hıyanetin çöllerini aştın. Unutuşta bırakmadın bizi. Adımızı güzeller arasına yazdırdın. Yürüdün, geldin. Yesrib'i Medine'ye çevirdin. Eşiğimize medeniyet getirdin. Evimize geldin. Boş evlerimizi sıcacık yuvamız eyledin. Rahmetin göklü yağmurunu indirdi kalplerimize. Merhametten çınarlar diktin gönüllerimize. Vardan öte vara yar eyledin ölümden ürperen canlarımızı. O gün orada rüzgarın eşi benzeri olmayan o hasreti fısıldadığı yerde, o gün orada gün ışıklarının bütün zamanların en parlak yıldızına hoş geldin dediği yerde, o gün orada nicedir susuz ruhların billur ruhunu su gibi yudumlamayı umduğu gölgede, o gün orada dağları tebessüm ettiren, güneşin yüzünü güldüren, kalplere hiç bitmez teselliler getiren sıcacık gölgenin ufka sokulduğu yerde, yolunu gözleyen çocukların suratında kirli sarı bir çöl tozu olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Tala'al bedru aleyna diyen genç kızların nefesinden savrulmuş bir ah olmalıydım. Ah, o gün orada olmalıydım. O gün orada senin kutlu bakışını karşılayan yaşlı gözlerin üzerinde incecik bir kirpik gölgesi olmalıydım. O gün orada sevinçten kısılmış seslerin çarpıp eridiği duvarlarda, eskimiş bir taşta ben olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Olamadım. Megan, bugün buradayım. İlk senin dudağından duyduğum kutlu sözün kucağında ağırlanıyor kırık kalbim. Yetim değilim. Rabbim beni terk etmedi, bana küsmedi de. İlk senin nefesinden indirilen söz yağmurunun ellerinde filizleniyor ümitlerim. Şaşkın değilim. Sonralarım öncelerimden daha güzel olacak. Her gün daha güzel, daha da güzel olacak. İlk senin sesinden yankılanan kutlu sözün güneş yüzlü tebessümüne koyuyorum boş avuçlarımı. Sahipsizdim. Rabbim bana verecek, hoşnut edecek beni. Öyle ki daha fazlasını isteyemez olacağım. Bugün buradayım. Yürüdüğüm yer kadar yakınım sana. Ne güzel ki ayetleri okudukça ağız birliği ediyorum seninle. Senin açtığın kıbleye dönüyorum yüzümü. Yüz aklığı alıyorum secdelerimle. Senin durduğun yerde duruyorum kıyamlarda. Hatırını, hatıranı ete kemiğe bürüyorum. Can diye ayakta tutuyorum.
senin ıslandığın yağmurun altında ıslanıyorum. Rahmete dokunuyorum damla damla. Çorak yüreğim ıslanmayı umuyor yağmurunda senin müjdelerinin. Katran karası gecelerim veda tepelerini bekleyen çocukların gözlerinden hasret emiyor. Aranızdadır Allah'ın elçisi haberini. İçmeye, içmeye eğiliyorum. İmanı sevdiren yüzünde siliniyor tereddütlerim. Hicret müjdesi bekliyor, vuslatını gözlüyor hasretlerim. Kaybolduk, bakışımdan uzağa düştük. Geceyi gündüzle karıştırdık, İnci mercanı dağıttık, elimizde sedeflerle kaldık. Ballar balını yağmalattık, boş kovanlarla avunduk. Kıyıların efsununa kandık, denizlerden olduk. Ey sevgili, ey sevgili. Öğütlerinin güneşi doğduğunda Nuşirevan'ın sarayı gibi sarsılmalıydı. Savunma hatlarımızı terk etmeli, ne kadar taş varsa kalbimizde dökmeliydi. Rahmeti düşürdük avuçlarımızdan. Şükürden pınarlara değmedi dudaklarımız. Şefkat kanatlarını açamadı göğsümüzde. İffetimiz Yusufça kuyulardan geçemedi. Şimdi perişanız. Suçlu arıyoruz aynalarda. Adımızı suçlular hanesinden sildirir misin? Ey sevgili, bilemedik seni sevmenin ruhumuzu ateşlerden kurtardığını. Çağın ümit yoksulu aklına, teselliye muhtaç ruhuna seni anlatamam. Senin sevdiğini sevmenin, senin sevildiğin gibi sevilmenin sonsuz serinlik ve selamet olduğunu fark edemedik. Seni aramızda bilip çağın yangınlarına sular taşıyamadık. Geç kaldık. Gül yüzünde gül eyler misin alevlerimizi? Gözlerin, nice gözlerin göz aydınlığı. Körlüklerimiz senin bakışınla açıldı. Gönlümüzün çorağında hep taşlar çoğaldı. Yağmuru da ıslatan sen değil misin yağmurlar güzeli? Yağ, yağ ki gözyaşlarımız da utansın. Bu firaktan bu gönül biçare, bu gönül yaslı, yerle gök arası tereddütlerdeyiz. Yıldızı alınmış geceler gibi, ışık değmemiş hüzünlerin arefesinde, korkuların terkisindeyiz. Sesimizi kıstık, nefesimizi tuttuk, sözü kutlu dudağına emanet ettik. Uzaklarımızı çağrınla yakın eder misin? Tuzaklarımızı gül yüzünde bozar mısın? Bu gönül Beytullah, bu gönül yüce, nice zaman oldu dargındır bize. Zindan olmuş kelimeler ülkesi, can vermez söze. Ey sevgili, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Heybesi boz, ruhu sarhoş biz yitikleri, kereminle yeniden kucaklar mısın?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karif sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hudeybiye'de bir anlaşma gerçekleştiriyor. Bu anlaşmayla İslam'ın insanlığa ulaşmasının önü açılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'den Medine'ye dönüşünde sahabe-i kirama, "Ey insanlar, şüphe yok ki Yüce Allah beni rahmet olarak tüm insanlığa gönderdi. Havarilerin İsa'ya muhalefet ettikleri gibi siz de bana muhalefet etmeyiniz." buyurdu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları bir anda hayretler içerisinde kala kaldılar. Onlar hayallerinden bile Resul-i Ekrem Efendimiz'e muhalefet etmeyi geçirmezlerdi. Şimdiye değin onun çevresinde bütün güçleriyle pervane gibi olmaya gayret göstermişlerdi. Muhalefet etmek nasıl olabilirdi? Böyle bir şey nasıl akıllara gelebilirdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları tam bir şaşkınlık yaşıyordu. Sonra bir tedirginlik hali içinde soruyorlardı: "Ey Allah'ın peygamberi, havariler İsa'ya nasıl muhalefet ettiler?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İsa'da benim gibi davet edeceğim şeyin benzerine uymaları için havarilerini davet etmiş. Fakat onlardan yakın yere gidilmesi gerekenler buna razı olurken, uzak yere gidilmesi gerekenler görevlerini ağırdan almış, yapmak istememişlerdi." buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın peygamberi, sen nereye istersen biz oraya gideriz. Bizi nereye gönderirsen gideriz. Senin emrini yerine getirmekte itirazcı olmaz, ağır davranmayız." dediler. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından kaygılı değildi. Onların uzak yakın demeden, ağır hafif demeden yapılması gerekenleri yapacaklarını çok iyi biliyordu. Bu bir gönülleri harmanlamaydı. Gönülleri kıvama getirmeydi. Karşılıklı olarak kalplerin tatmin ikliminde olmasıydı. Şimdi davet mektupları gidecekti. Bazıları yakın diyarlaraydı ama bazıları çok uzak bir yolculuk yapacaktı. Risklerle, tehlikelerle dolu bir yolculuktu. Gitmek vardı ama dönmemek olabilirdi. Gitmek vardı ama yollar uzundu ve emin değildi. Bilinmeyen diyarlara, bilinmeyen yollardan gitmek vardı. Bu riskli ve çileli yolculuğa çıkmadan kalpleri tahkim etmek vardı. Kalplere can suyu vermek vardı. Sanki bir yol hazırlığı, bir yol azığı gibi bir hal koymak vardı. Yürekleri perçinlemek vardı. Peygamber Efendimiz ülkelerin krallarına, valilere mektuplar göndereceğini beyan buyuruyor ve mektupların yazılmasına geçiliyordu. Mektupların içeriğinde kısa, özlü tevhide vurgu yapılıyordu. Kainatın hakikati olan tevhid dile getiriliyordu. Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeği beyan ediliyordu. Sonra da tevhidin açılımı olan Allah'ın dini İslam'a davet ediliyordu. Mektuplar yazılmıştı. Sıra gönderilmeye gelmişti. Müslümanlar arasında diplomatik tecrübeye sahip olanlar vardı. Onlar mektuplarda mührün olması gerektiğini,

hükümdarların, emirlerin mühürsüz mektuplara itibar etmeyeceklerini, hatta okumayacaklarını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz, şerefli arkadaşlarının bu fikirler üzerine mühürlü bir yüzük yaptırdılar. Yüzüğün üzerine Allah, Resul, Muhammed kelimelerini yazdırdılar. Üçü birlikte okunduğunda Allah'ın Resulü Muhammed ibaresi çıkıyordu. Bu mühürle mektuplar mühürlendi. Şimdi elçiler yollara düşecekti. Cins, Arap atları üzerinde rüzgar gibi hükümdarların, kralların diyarına gideceklerdi. Peygamber Efendimiz elçilerini belirliyordu. Hazreti Dihye bin Halife el-Kelbi, Bizans Kayseri Hiraklius'a gidecekti. Hazreti Abdullah bin Huzeyfe es-Sehmi radıyallahu anh, Sasani Kisrası Hüsrev Perviz'e gidecekti. Hazreti Hatip bin Ebi Belta, Mısır Mukavkısı Cüreyç bin Mina'ya gidecekti. Hazreti Şuca bin Veyf el-Esedi, Şam Emiri Haris bin Ebi Şems el-Gassani'ye gidecekti. Hazreti Sabit bin Amr el-Lühey, Yemame Emiri Hevze bin Ali et-Hanefi'ye gidecekti. Hazreti Amir bin Ümeyye radıyallahu anh, Habeşistan'a Resulullah'ın elçisi olarak varıyor ve mektubu elçiye takdim ediyordu. Kral Necaşi mektubu öpüyor, yüzüne sürüyor ve başına koyuyordu. Bu hareketler bir hürmetti, saygıydı. Zira bu onlarda bir gelenekti. Kral Necaşi makamından iniyor, yere diz çöküyor ve mektubu okutturuyordu. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Necaşisi Ashama'ya. Kendisinden başka ilah bulunmayan, gerçek hükümdar, hakim, mukaddes, selam, koruyucu, kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim. Tasdik edip şehadet ederim ki, Meryem oğlu İsa Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Kendisine dokunulmamış Meryem'e nasip etmiştir. Böylece Meryem İsa'ya hamile kalmış, Allah-u Teala da ruh ve nefsinden olmak üzere Adem'i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır. Seni tek ve eşi bulunmayan Allah'a çağırıyorum. Ona itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takip et, bana uy ve bana gelen şeye iman et. Muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah'a imana davet ediyorum. Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. Selam hidayete tabi olanlara. Kral Necaşi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubundan ileri boyutta etkilendi. Mektubu bir kutuya koydu ve şahitlik ediyorum ki o kitap ehlinin beklediği peygamberdir deyip Müslüman olduğunu ilan ediyordu. Sonra da ah keşke imkanım olsa da onun yanına gidip onun hizmetinde bulunabilseydim. Fakat çevremdekilere güvenemiyorum. Onların da Müslüman olmalarını bekleyeceğim diyordu. Kral Necaşi hemen bir birlik oluşturuyor ve bu birliğin başına oğlunu komutan olarak tayin ediyor. Sonra da süratle Medine'ye Peygamber Efendimizin emrinde hizmet etmeye gönderiyordu. Ne yazık ki bu birlik denizde yolculuk yaparken denizin dalgalar arasında boğuluyorlardı. Kral Necaşi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi Hazreti Amr bin Ümeyye'ye bazı hediyeler verdi, İşten selamlarını bildirmesini istedi. Peygamber Efendimiz Necaşi'nin yaptıklarından son derece memnundu. Öncelikle İslam'ın Mekke döneminde bazı Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmişlerdi ve Kral Necaşi Müslümanlara sahip çıkmış, onlara kol kanat olmuştu. Müslümanlara karşı daima güzel duyuşlar ve düşünüşler içerisinde olmuş, her vesileyle onlara yardım etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'a davet mektubuyla da İslam'la şerefleniyordu. Hicretin 9. yılında Necaşi'nin öldü haberi Peygamber Efendimiz'e ulaşıyor
Peygamber Efendimiz bugün salih bir kul öldü buyuruyor ve gıyabında cenaze namazı kılıyordu. O çağın en güçlü devletleri İran ve Bizans'tı. Bu iki devlet arasında savaşlar eksik olmazdı. Yemen ve Irak İran'a tabi oluyordu. Onun kanatlarına sığınıyordu. Mısır ve Suriye de Bizans'ın idaresi altındaydı. Bu iki devletin de gözünde Arabistan'ın stratejik bir önemi yoktu. Onların gözünde bir değer ifade etmiyordu. Durum böyleyken onlara Peygamber Efendimiz'in davet mektubu göndermesi fevkalade büyük bir olaydı. İran ve Bizans, Arapları ilkel, kültür ve medeniyetten yoksun bir konumda görüyorlardı. Hazreti Abdullah bin Huzeyfe, İran Kisrası'na İslam davet mektubunu ulaştırmak için yola çıkıyordu. Peygamber Efendimiz, Kisra'ya rahat ulaşabilmesi için önce Bahreyn valisi Münzir bin Safa'ya uğramasını, ondan yardım almasını beyan buyuruyordu. Hazreti Abdullah radıyallahu an önce Bahreyn valisine ulaşıyordu. Bahreyn valisi kendisine düşeni yapıyor, Hazreti Abdullah'ı İran Kisra'sı Hüsrev'in huzuruna çıkartıyordu. Kisra görevlilerden mektubun alınmasını ve okunmasını istedi. Tercüman ilk cümleyi okudu. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Kisra daha ilk cümlede küplere biniyor, öfkeyle bağırıyordu. Benim kölem olan birisi kalkıp bana mektup yazıyor ha diye bağırıyor, hakaret ediyor, mektubu alıyor, parça parça ediyordu. Önce isminin ikinci sıraya düşürülmesine tahammül edemiyordu. Önce Allah'ın Resulü diye başlıyordu mektup. Bu kabul edilemezdi. Kisra asla ikinci konumda olamazdı. Bir de Kisraları, İran komutanları, hatta İran halkı, Arapları yalın ayaklı çulsuzlar diye aşağılarlardı. Yıllar sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in halife döneminde İran toprakları İslam toprakları oluyordu. İslam orduları İran ordularını yeniyordu. O zaman İranlılar ağlıyor, İslam ordularına yenik düşünce şöyle diyorlardı: bizi Bizans yıksaydı, bizi Çin yenseydi, hatta bizi Hintliler yenseydi gam değildi. Ama baldırı çıplak Araplar yendi diye ağlıyorlar, bu durum onların çok zoruna gidiyordu. İran Kisra'sı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu parçalayarak yırtıyordu. Elçi Hazreti Abdullah Medine'ye dönüyor, durumu Resul-i Ekrem Efendimiz'e anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz, o benim mektubumu parçaladı. Onun da saltanatı parça parça olsun. O kendi eliyle saltanatını parçaladı buyuruyordu. Kisra kölem diye nitelediği Araplardan birisinin kendisine mektup göndermesini aynı zamanda idaresine müdahale olarak görüyordu. Yemen, İran'ın gölgesindeydi. Onun sömürgesi konumundaydı. Kisra hemen Yemen valisini devreye sokuyordu. Hicaz bölgesinde ne tür gelişmelerin olduğunu öğrenecek ve Kisra'ya rapor edecekti. Yemen valisi bir grup oluşturuyor, onları Medine'ye gönderiyordu. Onlar önce Resul-i Ekrem'i yakinen tanımaya çalışacaklardı. Sonra Medine toplumunu, Müslüman toplumu tanımaya, anlamaya çalışacaklar ve bir rapor hazırlayacaklardı. Bu amaçla Medine'ye gelmişlerdi. Ama onları durduran bir haber alıyorlardı. İran Kisra'sı Hüsrev Pervezi oğlu tarafından parçalanarak öldürülüyordu. Yemen heyeti tekrar Yemen'e dönüyordu. İnsan için dünyanın görkemli halleri de, dünyanın acı mahrumiyetleri de geçiciydi. Bir varmış, bir yokmuş gibiydi. İnsanın bunu derinden kavraması gerekiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

ne güzel dost, ne güzel yarendin sen ya Ebu Bekir. Seni peygamber sevdi, her şeyden evvel Allah sevdi. Hani bir gün Efendimiz sana bir yüzük vermişti de üzerine La ilahe illallah yazdırmanı istemişti. Senin o ummanlar kadar geniş gönlün el vermedi bu küçücük yüzükte bile Allah ve Resulünün isimlerini ayırmaya. Yüzüğe La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdırdın. Allah'ın çok hoşuna gitmişti bu latif davranış. Emretti Cebrail'e. Çabuk git buyurdu. Habibimin yüzüğüne Ebu Bekir ismini yaz. Çünkü Ebu Bekir benim ismimle Habibimin ismimin ayrı olmasına uygun bulmadı. Ben de Habibimin isminden Ebu Bekir ismini ayırmayı uygun görmedim demişti. Peygamberden sonra insanların en faziletlisi, aşere-i mübeşşerinin ilki, bütün güzel huyların zirvesi, cömertlikte kimsenin geçemediği, ne güzel insandın sen, ne müttaki, ne şerefli bir kuldun sen ya Ebu Bekir. Sen Rabbinin ben ondan razıyım, o da benden razı mı hitabına mazhar oldun. Dünyadayken cennetle müjdelendin. Sen ne güzel bir doğrulayıcıydın. Allah Resulü ne derse doğrudur diyerek sadakatini gösterir, müşrikleri çileden çıkarırdın. Bu yüzden Sıddık'tı. Bu yüzden ismin kainatın efendisiyle beraber anılmaktaydı. Sen öyle bir insandın ki Rabbim senin çektiğin içten bir aha karşılık neler lütfetmişti sana. Senin sıkıntılarının dahi güzel sonuçları olmuştu. O günlerde Resulullah ashabıyla cihat hazırlığı içindeydi. Bu cihada gitmek için yanıp tutuşan henüz 15'inde çiçeği burnunda bir mert vardı. Nevfel. Efendimizin yanına gelerek ona bu isteğini arz etmişti. Ancak bir sorun vardı. Nevfel'in hasta anası razı değildi bu gidişe. Ancak Nevfel cihad aşkıyla yandığı için ısrar ediyordu. Anacığının yüreği dayanır mıydı onun bu yalvarışlarına? Hatemül Enbiya, Fahri Kainat Efendimizin yanlarına gelerek, ''Ya Resulallah, ben şu oğlumu sana teslim ediyorum. Savaşta senin sevdiklerinin yanında olsun.'' dedi. Ve onu Resul-i Zişan Efendimiz'e emanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevinmişti bu duruma. Nevfel kılıcını kuşanıp bir aslan gibi küffar üzerine kükremeye başladı meydanı harpte. Çetin bir savaştı ve sonunda annesinin korktuğu başına gelmişti. Nevfel'in ise en çok arzuladığı şey şehadet. Nevfel bir ok yarasıyla şehit düşmüştü. Efendimiz onun şehadet haberini aldığı zaman, Allah sana rahmet etsin. Yarın huzur-u ilahide bu başın arşın altında ve misk kokusu içinde olacak diye dua buyurdu ve ardından cenaze namazını kılıp defnettiler. Efendimiz ayak parmaklarının üzerine basarak yürüyordu namazın ardından. Bunun hikmeti sorulduğunda şöyle buyurdu iki cihan güneşi. Beni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki
Nevfel'in cenazesine gelen meleklerin çokluğundan ayaklarımı basacak yol bulamıyorum. Bir melek kanadını benim ayağıma serdi de ona basıyorum buyurmuşlardı. Harp bitmişti. Medine'de bekleyen kalabalıklar içinde Nevfel'in yaşlı annesi de vardı. Resul-i Ekrem'i görür görmez huzuruna varıp Nevfel'in halini sordu. Efendimizin gözleri doldu. Kelimeler boğazına düğümlendi. Nasıl söyleyecekti? Ne diyecekti bu yaşlı kadına? Mübarek işaret parmağıyla arkasından gelmekte olan Hazreti Ali'yi işaret etti. O da Resulullah'ın söyleyemediği bir şeyi söylemekten kaçındı. Sonunda Nevfel'in annesi askerlerin en arkasında bulunan senin yanına gelmişti ya Ebu Bekir. Sen mübarek sakalını ağzına alıp "Ya Rabbi, Habibin gönül yıkmaktan sakındı. Nevfel'in şehit olduğunu söylersem ona muhalefet etmiş olurum. Söylemezsem yalan olur. Sen bana yardım et. Ya bana ilham ile ne diyeceğimi bildir, ya da bu hatunun kalbine sabır ve tahammül gücü ver," dedin. Ardından mübarek sakalını ağzına alıp "Ya Allah!" nidasını eder etmez bir de ne göresin? Okun yaydan fırladığı gibi Hazreti Nevfel atına binmiş, elinde bir kılıç, kan revan içinde tozu dumana katarak gelmektedir. Doğruca huzuruna varır. "Buyurun, beni çağırmışsınız ya Ebu Bekir." Elini öper. Ashabsa şaşkınlık içerisindedir. Efendimiz bu arada mescide girip namaz kılar. Nevfel de ardından mescide girer. Hatemül Enbiya, "Bu Allah'ın ayetidir," buyurdu. Acaba kimin sebebiyle zuhur etti? İşte tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın selamını getirdi. "Ya Resulallah, şükür secdesi eyle. Cenab-ı Allah İsa aleyhisselam gibi senin ashabından birine de ölüleri diriltme selahiyeti verdi. Hazreti Ebu Bekir bir daha Allah deseydi bütün şehitler diriltilecekti." Kainatın efendisinin o mübarek dudakları senin sakalından öptü. Hak Teala sana büyük bir ikramda bulundu. Allah'a hamdolsun ki bana Hazreti İsa gibi ölüleri diriltme izni verilen bir ümmet nasip etti," dedi. "Sen ne güzel bir ümmettin. Ne güzel bir kuldun ki Rabbim senin üzülmene dayanamadı. Senin için ya Ebu Bekir, en sevdiği şehitleri bile diriltmeye kalktı. Sen ne güzel Allah dostuydun ya Ebu Bekir.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda El Cebbar Celle Celaluhu ismi mübarekindeyiz. El Cebbar dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, mutlak iradesini her durumda yürüten, her zorluğu kolaylaştıran, mahluklarının işlerini ıslah eden, mahluklarının ihtiyaçlarını gideren, yaşama ve rızık sebeplerini sağlayan, kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, düzeni bozulan her şeyi tanzim eden demektir. Haşr suresi. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. Fussilet suresi. O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yer küreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler. Değerli kardeşlerim, yaratılmış olan her şey o muhteşem kudret karşısında secde etmekte, boyun

eğmekteyken sadece insan, akıl ve nefis verilmiş olan insan yaratılış hikmeti gereği Allah Celle Celaluhu'yu bulmakta ve ona ibadette iradesine bırakıldı. Allah Celle Celaluhu'nun o engin rahmetiyle de yalnız bırakılmadı bu yolda. Aklını kullananlar için, kainat kitabının ayetlerini okuyabilenler için her şey, her olay yol gösterici kılındı. Yüreğini aklına yoldaş edinenlere, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Yüce Rabbimizin kelamı, Gül Nebi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ile de yaşayan örnek bir insanın hayatı, hakkı arayan o gönüllere yardımcı kılındı. Âl-i İmran Suresi. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez ona boyun eğmiştir ve ona döndürülüp götürüleceklerdir. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okudukça her ayetinde sıcacık bir sevgi hisseder. Yüce Yaradan'ın kullarına adeta her şey size benim varlığımı anlatırken hala oyalanıp durur musunuz? Sizlere verdiğim nimetlerimle sizleri beklerken sizler acizlerden mi medet beklersiniz buyurduğunu duyar gibi olursunuz. O El-Cebbar'dır. Her şey onun yüce kudreti elindedir. Hiç kimse bu gücün karşısında duramaz. Dilerse her şeyi bir anda yok eder. Ama o öylesine sabırlıdır ki kullarına karşı bekler ve mühlet verir. Geceyi karanlıkları yaratır. Karanlıklar gündüzün bütün eserlerini örterken gecenin gelişiyle sabahın da müjdesini, yani aydınlıkların müjdesini verir kullarına. El-Cebbar'dır o. Kışı bembeyaz bir kefen gibi getirir. Yer küreyi mevt eyler, haşre hazırlar. Kışın soğuğu ile de yazın sıcağını müjdeler kullarına. El-Cebbar'dır o. Her baharda muhteşem bir nebat ve hayvanat ordusunu yaratır. Her birine vazifesine uygun sevk ve idare ile ömür verip kıyamete örnek olan güz mevsiminde pek çoğunu vefat ettirerek vazifelerini sona erdirir. El-Cebbar'dır o. Yarattığı her varlığa, her cins ve topluluğa mahsus rızıkları, müdafaa silahlarını, her birinin hayat şartlarına uygun kıyafetlerini hiç umulmadık yerden, hiç beğenmedik zamanda tam vaktinde verir. O nihayetsiz iktidarını, gücünü ve hadsiz rahmetini gösterir. El-Cebbar'dır o.
cennet ve cehennemi halk eder. Cennet lütfunun eseridir, ödül ve mükafat yeridir. Ve cehennem de lütfunun eseridir. Cennete giden yolları kolaylaştırmak için yaratmıştır. O Rahman ve Rahim olan Yaradan cehennemi, cehennemi bile kereminin eseridir. Kahrıyla lütfunu gösteren ve lütfuna koşturan O. Geceler olmasaydı, karanlıklar olmasaydı, aydınlıkları bilebilir miydik? Kışı yaşamasaydık, baharı neşeyle bekleyebilecek miydik? Ve cehennem yaratılmasaydı, cennete koşmak için, cehennemden kaçıp cennete koşmak için çaba sarf edecek miydik? İşte O, cebbar olan rahmetim gazabımı geçmiştir buyuran, gökleri ve yerleri azametiyle kendine boyun eğdiren O Rahim, Halim, Sabur ve Gafur olan Allah kullarını cennete böylece yönlendirir. Kudret onun elindedir. Kulunun her halini kemale ulaştıracak vesileler için Cebbar ismini kullanır. Kulunun eksiklerini tamamlatır. Düzeni bozulmuş her şeyi Cebbar ismiyle düzeltir. Hiç kimsenin gücü o yüce kudretin yapmak istediklerini engelleyemez. Kul bunu bilse Hazreti Ali gibi yalvarır ona. Ey her kırığı kaynaştırıp birleştiren, kırılanı onaran ve her zorluğu kolaylaştıran Cebbar olan Allah'ım. Ve sonra lisan-ı haliyle duasına devam eder. Ey Cebbar olan Allah'ım, dağınıklığımı toparla, bana düzenlik ihsan et. Ben kulum, acizim, dünya hayatının gaileleri karşısındaki kırgınlığımı, yılgınlığımı ve aczimi sana havale ediyorum. Beni o mutlak ve engin gücünle güçlendir. Cebbar ismine sığınarak o kırık dökük amellerimi acziyetime bağışlayarak kabul eyle. Sen sana inananların seyyiatını hasenata çevirensin. Kırık gönüllere serinlik bahşedensin. Eksikleri tam kabul edensin. Ümitsizlikleri ümide çevirensin. Ve benim inandığım, ibadet ettiğim tek ilahımsın. Beni rahmetinle muhafaza eyle. Ey alemlerin Rabbi olan yüce Allah'ım.

Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Esmaül Hüsna programımızda El Cebbar ismi mübarekini sizlerle anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba eden, ona sımsıkı sarılan kullarından eylesin bizleri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttebi'ul ulema'e fe innehum surucud dünya ve mesabihul ahire. Alimlere tabi olunuz. Muhakkak ki onlar, yani alimler, surucu dünya ve mesabihul ahire, ahiretin ışıklarıdır, kandilleridir ve aynı şekilde dünyanın da ışığı ve çerağıdırlar. Dünyanın da ışığıdır, ahiretin de ışığıdır diye bu şekilde buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizlere şunu söylüyor. Alimlere tabi olun. Neyle? İşleriniz noktasında. Bilmediğiniz şeyleri onlara sorun. Ama hangi alimler? Bu da önemli. Rabbani alimler. Kur'an'ı iyi bilen, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını iyi bilen, onu kendi hayatlarında tatbik eden ve asla taviz vermeyen, ne pahasına olursa olsun taviz vermeyen, sadece Allah'tan korkan, kullardan korkmayan ve sadece Allah'ın hatırını yüksek tutan alimler. İşte bu alimlere ittiba edin ki bu alimler hem dünyanın hem de ahiretin ışığıdır, kandilidir, nurudur, lambasıdır, aydınlığıdır. Onlara iktida edin, onlara uyun ve onlarla beraber yürüyün. Hangi yolda? Hidayet yolunda. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu o hidayet yolunda beraber yürüyün. Çünkü onlar size İslami bilgileri, dini bilgileri, sizi kurtaracak olan bilgileri size aktarırlar. İmam Gazali diyor, oğlum alimlere, sana ilim öğretenlere saygı göster, onları sev. Anne baban senin karnını doyurur dünyalık için ama alimler diyor senin ahiretin için seni doyurur. Ha, dünyada biraz aç kalsan sorun yok ama diyor ahirette aç kalırsan o kötü olur. Bu nedenle diyor alimler senin ahiretin için azık hazırlamana sebebiyet veren insanlardır. Onlara tabi ol ve onları sev diye bu şekilde buyuruyor. Çünkü onlar fe innehum surucud dünya, dünyanın çerağıdır, kandilidir, aydınlatıcıdır. Böyle nasıl sirac dediğimiz lambalar insanları karanlıklardan koruyorsa, aydınlatıyorsa ne yapıyor? Alimler de aynı şekilde insanları böyle aydınlatıyor. Bilgileriyle, düşünceleriyle insanları karanlıktan aydınlığa doğru, Allah'ın nuruna çağırıyor. Ve ahirette de bize ışık lazım, nur lazım, değil mi? O nuru da almamız gerekiyor. Ahiretteki nur nasıl değerli kardeşlerim? Ha, sırattan geçiyoruz değil mi? Orada bize nur lazım. Eğer zulümata düşersek, zulümlerin içerisine düşersek Allah korusun hiçbir şey bizi kurtaramaz. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Bizi gerçek alimlerle beraber eylesin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alimler noktasında bize çok büyük bilgiler veriyor. Çok büyük uyarılar veriyor. Ve bir hadis-i şerifinde Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah-u Teala kıyamet günü alimleri toplayıp da buyuracak ki ben size sırf hayır istediğim cihetle hikmetimi kalplerinize koydum. Haydi cennete girin çünkü sizden ortaya çıkacak kusurlara da sizi affettim. Böyle alimlerin değeri var. Ve hatta biliyorsunuz bir hadis-i şerifte alimin abid karşısındaki üstünlüğü ayın doyulmaya gecesi diğer yıldızlar karşısındaki üstünlüğü gibidir. Yani alim olan bir insan abid olandan daha üstündür diye Peygamberimiz bu şekilde bizlere buyuruyor. Ve bir hadis-i şerifinde de Allah-u Teala'nın böyle melekleri, gökler ve yerde bulunanlar, hatta yuvasındaki karınca ve hatta balıklar insanlara hayır öğreten kimseye salavat getirirler. Onun için dua ederler diye bu şekilde buyuruyor. Ve yine alimlerle ilgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Her kim İslam'ı ihya etmek için, yaşatmak için ilim talep ederken kendisine ölüm gelirse onunla peygamberler arasında tek bir derece vardır. İşte bu nedenle hem dünyada kandiller, aydınlıktır, lambalar, insanları aydınlatıyorlar, insanları karanlıktan koruyorlar. Hem de ahirette insanları karanlıktan koruyorlar, insanları aydınlatıyorlar. Bu kadar değerler var alimlerin. İşte Allah'ın yanında yüksek derecelere ulaşan bu alimler kendilerini ilme verip ilmiyle amel eden alimler olmasıdır. Hani önemli olan başta da söylediğimiz gibi ilmiyle amil olacak. Bu nedenle onun için alimler ilimleriyle amel etmeli. Müminler de Müslümanlar da alimlere hürmet ve ikramda bulunmalıdırlar. Alimler ilmin şerefini, konusunun şerefi, gayesinin şerefi ve meselelerinin kuvvetiyle uygun olmak üzere üç açıdan çeşitli derecelere ayırmışlardır. Ve şunu da unutmayalım ki ilimle desteklenmeyen üstünlük sonuçta bir perişanlığa dönüşür. Yani ilmi öğrenecek ve bununla birlikte onunla amel edecek, ikisi bir araya gelecek. İşte o zaman bu alim faydalı alim oluyor. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi, İmam Ahmed İbni Hanbel gibi, İmam Şafii gibi ve onların yolunda gelen yüzlerce binlerce alimlerin olduğu gibi Allah-u Teala bizleri onların yolunda eylesin, onların eserlerini okuyup feyiz almayı, ilim ehli olmayı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu yüzükle ilgili bir mesele. İttakizhu min variqin ve la tutimmehu miskalen ya'nel hateme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki böyle kendine yüzük edin ama bu yüzük de böyle bir miskale yani aşağı yukarı 5 grama yakın olacak, onu da geçmesin diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam geliyor. Adamın elinde de parmağında da demirden bir yüzük var. Demirden yapılmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben sende diyor ehli ateşin işaretlerini görüyorum. Sende onların kokusunu görüyorum. Onların işaretleri var sende. Yani yüzüğü işaret ederek, demirden yüzüğü işaret ederek bu şekilde ona söylüyor. Ve adam çıkarıyor, atıyor bunu. Daha sonra yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor bu şahıs ve tunçtan veya bakırda gibi bir cinsten bir yüzük takılmış. O var. Resulullah da bu sefer diyor ki ben sende putların kokusunu alıyorum. Hani putları tunçtan yapıyorlar ya böyle. O yüzden o da tunçtan veya bakır cinsi bir şeyden veya pirinçten böyle yapmış, takmış parmağına. Peygamberimiz de ne diyor? Ben sende putların kokusunu alıyorum. Put yapılan nesleden yapılmış bir şeyi taktığından dolayı. Ve daha sonra adam gidiyor. Madem ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzüğü beğenmedi. Böyle bir durum var. Çünkü sahabe hassas bu noktalarda. Bir yanlış oldu mu hemen düzeltiyor. Hata yapabilir insan ama mühim olan o hatadan hemen dönebilme, pişman olma ve emri ilahiye, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine teslim olma. Önemli olan o. Sahabenin işte özelliği bu. O da madem öyle diyor hemen çıkarıyor ve altından bir yüzük takıyor. Geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bu halde görünce diyor ben sende ehli cennetin işaretini görüyorum. Niye? Çünkü bazı ziynetler vardır işte altın gibi, ipek gibi. Erkeklere bu dünyada haramdır. Erkekler onları takmaması gerekiyor. Allah-u Teala cennette cennet ehline onları giydirecek. Bu dünyada bir imtihan olarak onlara taktırmıyor. Tabii çeşitli hikmetleri, sebepleri var bunların niçin yasaklandığına dair. Ama biz hikmet üzerinde durmaktansa ne yaparız? Emir neyse ona uyarız, ona teslimiyet gösteririz. İşte Peygamberimiz ne diyor? Ben sende ehli cennetin işaretini görüyorum. Yani dünyadayken eğer bunu takarsan ahirette nasibin olmaz. Ha, dünyada takma çünkü emir böyle. Ahirette cennette bu cennet ehli takacak bunu deyince adam onu da çıkartıyor. Ve Peygamberimiz o zaman ona diyor ki sen gümüşten bir yüzük edin. Böyle bir parça yüzük edin. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Demek ki erkekler de yüzük takabilir. Ama bu yüzüğün de oranı var, belirtisi var. Çok böyle ağır olmayacak. takarsan bir miskal veya bazı alimler bunu biraz daha artılmış ağırlığında yüzük takabilirsin diye bu hadisten de bu şekilde bir hüküm çıkarılmış. Yani erkek ne takabilir? Gümüş takabilir. Altındı, demirdi, bronz veya pirinçti. Bunlardan da yüzük takamaz ve sadece gümüşten yüzük takabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize bir yol gösteriyor. Biliyorsunuz yüzük takma noktasında bazı alimler diyor ki devlet başkanları, sultanlar yüzük takabilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüğü vardı ve yüzüğünde de biliyorsunuz en başta Allah-u Teala'nın ismi vardı. Sonra Resul yazıyordu. Sonra da Muhammed aleyhisselamın ismi yazıyordu. Böyle alt alta şekilde yazılmıştı. Peygamberimiz bunu mühür olarak kullanıyordu. Çünkü mektuplar yazılıyordu çevreye, işte valilere veya diğer ülkelerin devlet başkanlarında. Onun altına mühür basıyordu. Daha sonra 4 halife döneminde Hazreti Ebubekir olsun, Hazreti Osman zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında da Hazreti Osman'a kadar peygamberimizin bu yüzüğü kullanıldı. Kuyuya düştü, kayboldu Hazreti Osman zamanında. O daha sonra kendisi yüzük edindi. Ve bu nedenle bir kısmı diyor ki sadece sultanlar yüzük takabilir. Ama genel bu hadisten anladığımız nedir? Bütün müminler yüzük takabilir. Fakat bu yüzük altından olmayacak, bu yüzük demirden olmayacak, bu yüzük böyle tunçtan olmayacak. Neden olacak? Gümüşten olacak ve çok da ağır olmayacak. Bir miskal ve bir kısım alimler farklı yorumlarda da bulunmuşlar. Bir miskali de geçe İmam Malik gibi mesela bir miskalin de üzerinde olabilir. Bize düşen nedir? Devamlı şekilde Kur'an'a, sünnete bakacağız. Kur'an ve sünnetin bize yol göstericiliği doğrultusunda hareket edeceğiz. Yüzüğü de burada da bir hatırlatma yapalım değerli kardeşlerim. Böyle serçe parmağına, sağ elin serçe parmağına, sağ elin yüzük parmağı derler ona takılabilir. Yine aynı şekilde sol elin serçe parmağına veya sol elin yüzük parmağına, o serçe parmağın yandaki parmağı yüzük takılabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte sadece baş parmak yanındaki işaret parmağını gösteriyor. Bir de orta parmak. Bu ikisine yüzük takmayı nehyetmiş, yasaklamış. Yani demek ki baş parmağın yanındaki işaret parmağını, şehadet parmağı da deriz, işaret parmağı da deriz veya orta parmağa yüzük takılmaz. Ama onun dışında ister sağ el olabilir, ister sol el olabilir. Bunların serçe parmağına veya serçe parmağın yanındaki işaret parmağına, aynı şekilde sol eldeki işaret parmağına da takılmaz. Aynı şekilde orta parmağa da takılmaz. Fakat sol elin serçe parmağına ve serçe parmağın yanındaki yüzük parmağına yüzükler takılabilir. Bunda da herhangi bir sakınca ve beis de yoktur. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَقَوَّفُ عَلَى اُمَّتِ سْنَتَيْنِ Ben ümmetimden şu iki şeyden çok korkuyorum. يَتَّبِعُونَ الْاَرْيَافَ وَالشَّهَوَاتِ وَيَتْرَكُونَ الصَّلَاةَ İnsanların böyle şüphelerine, şehvetlerine tabi olmaları ve sulak yerlere, yani bol bereketli yerlere göç etmeleri, gitmeleri ve namazı terk etmeleri. Ben bunlardan çok korkuyorum. Ve sonra bir korktum da var ki vel Kur'anu yetaallemuhul münafikune yücadilune bihi ehlel ilmi. Münafık olan kimselerin, Allah'ın kitabına tam inanmamış, Allah'a inanmamış veya dünya gayesi güden münafık yapılı insanların bu amelde olabilir, itikatta olabilir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri. Ama ne için öğreniyorlar? Ehli ilimle, Müslümanlarla tartışmak için. Onunla amel etmek için, ona teslim olmak için, onu hayatlarına tatbik etmek için değil. Gaye ve dertleri Müslümanlarla gelecekler, tartışacaklar. Müslümanlara ifsad etmeye çalışacaklar, bozmaya çalışacaklar. Onda çeşitli yorumlar yapmaya çalışacaklar. O şekilde Kur'an öğrenecekler. Onların diyor bu şekilde Kur'an öğrenmelerinden korkuyorum. Bu ne demek? Bize uyarı yapıyor Peygamberimiz. Demek ki şehvete tabi olma çok büyük bir kötülük ve insanı helaka götürür. Gözünü karartır. Çünkü şehvet galip geldiği zaman insanın basireti yok olur. Firaseti yok olur ve insan günaha dalar, günaha düşer. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, zinaya yaklaşmayın. Yani zina işlemeyin demiyor, zinaya yaklaşmayın. Çünkü o ortam oluşursa tak diye insan hemen zinaya düşer. Bu nedenle alimler der ki zinanın ayak sesi yoktur ki duyasın. Yani hemen Allah korusun ortam oldu mu hemen zina oluşabilir. Bu nedenle Allahu Teala bize zina yaklaşmayın, şehvete tabi olmayın. Her türlü mal yönünden, mülk yönünden, kadın yönünden, her yönden kişinin şehvetine tabi olması onu günaha sevk etme noktasına getirir. Allah muhafaza buyursun. Ve bunun akabinde de günah işleyen bir beden Allah'a karşı itaatte zayıflar. Bünye zayıflar. Zayıfladıkça da namaza kalkmak istemez, ibadetleri yapmak istemez, yediği içtiği helal olmamaya başlar. Bu ne yapar? Bedeni üzerinde etki eder ve bu kişi ibadetlere karşı böyle hassasiyet göstermez ve yavaş yavaş namazı terk eder. İlk terki nasıldır? Namazı tadili erkana göre kılmaz. Namazı böyle iş olsun diye kılmaya başlar. Yani onun huşusunu yerine getirmez. Tam bir manayla kalp, beden bir arada bir şekilde namaz kılmaz ve bunda ne olur? Niyet bozulur. Böyle terkler başlar. Sonra da artık namazı terk eder. Tamamen terk eder. Allah korusun. Allah muhafaza buyursun. Ve sulak yerlere gitme. Hani insanlarda güzel bir şey. Ama bu insanı azdırmamalı. Hani Allah-u Teala nimet vermiş. Adam ne yapıyor? Yaylalarda ev alıyor. Yazın yaylaya çıkıyor. Kışın kendi memleketine dönüyor. Kendi oturduğu yerde bulunuyor. Rahat bir hayatı var. Lüks lüks evler yapıyor. Ha, ölçü nedir? İnsan rahat edebilir. Rahat etmesi de lazım. Ama bu durumda insan haddi aşmayacak. İsrafa yönelmeyecek. Adam bir ay ve iki ay oturuyor senede. Fazla üç ay oturuyor diyelim. Veya bazen iki hafta gidiyor. Öyle evler yaptırmış ki masrafların haddi hesabı yok. Kardeşim günahtır bu. İsraftır bu. Bu konuda da kendimize çeki düzen verelim değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim minlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıç Arslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.

ديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليه

وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً.

مثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صر

لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً.

الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف

أعتدنا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً

ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرنا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse

yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külle etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Efendim büyük Muharrem hürmetine Şah Hüseyin Kerbela'dan bir merseye okuyacağız. Hüseyin Zebirci tarafından

Teşneler bu gece kan ile galtan oldu bu gece.

ağladı ruhu Zehra. Ki ciğer paresi mevdur perişan oldu.

Bir zaman duş Muhammed'de gezerdi o vücut, ruhu gül bu yeni koklardı Cenab-ı Mahmud.

Yusnutup leşkeri adaya o şah-ı mazlum dedi ey dinini dünyaya veren kavm-ı zalim daha dün terk etti cihan ah daha dün terk-i cihan

ettiniz validi şanımı evvelce şehit, bana mı şimdi?

0: Anamı şimdi acap nöbeti isyan oldu. Gerçi bir nefsim için arzda tehenya etmemem. Ölürüm mürtekibi küfre müdana etmem. Ah kim teşne ciğer yavrularımdan geçmem. Bakınız güllerimin lebleri atşan oldu. Aman ya evladı hayder.
1: Bu zengi lebi zehra.

Rabb-i Rahman gibidir Ali Muhammed, hevesi sabit ol, emri muhabbette bırak pi şüphesi, hanedan-i nebevi uğruna can ver şemsi. Ki bize irs-i nebi gayret-i Kur'an oldu. Men ediyah ya.

Aslanın duyunca kükreyişini, seyreyle sürünün titreyişini. Bir de peygamberin sen gelişini. Duyan düşmanların halini düşün. Artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek. Mazluma, acize kol kanat germek. Düşman için onu savaşta görmek. En feci ölümdü her bölüğünde. Kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa. Fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü. Donuktu düşmanın sararan yüzü. Beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer, kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı, ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki, heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği anki, yükselen tekbirler coşturur arşı. Bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek, küfrü ta kökünden kazımak gerek. Zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref. Hakkın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün. Garipti Müslüman, yılgın ve üzgün. Ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular. İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar, eroğlu erdi. Kelle koltuğunda cihad ederdi. Bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim. Kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik. İzin vermez surda açılsın gedik. Bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor. Neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları. Söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları. Her mevsim onlara ölüm getirdi. O şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne. Aldırmaz mücahit bakar yeküne. Düşmanın simsiyah ense köküne. İner eğri kılıç bembeyaz iner. Bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler, bu bir pazardı. Yiğitler mızrakla yazı yazardı. Karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit. Hem gazidir onlar, hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit? Kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri.
Estikçe titriyor gönül telleri. Fethetmişti o ruh bunca illeri. Bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri. Sağdan hamle yapıp sol dönüşleri. Bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri. Kaçarken çığlıktı velveleleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı. Korkudan düşmanın ödü patlardı. Uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu. Kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı. Niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı. Kükreyen canavar görünce susar. Aslan bile olsa korkudan pusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar. Özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş. Beşer mantığıyla esip savurmuş. Kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön haktan yana. Gerekmez mucize aklı olana. Ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren kim?

Sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Başı dik, tuğyana isyan ederek yaşadın. Tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldun. Bu ümmet uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordun. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadın. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığın dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde, sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın diyerek bana olan sitemini dile getirmiştin. Ben de sana, bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil, birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demiştim. Sen şehit olmadan 2 gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana, bu gece senin düğün gecen mi diye sordum. Sen de, düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında, senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken, gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin, Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere, birbirimize doymak temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma.

nasıl uyurum işkence bağı gözlerimdeyken? Senin adınla temizliyorum dünyayı. Eğer senin aşkın beni yorgun düşürmediyse, korumuşumdur duygularımı bir sır gibi. Günlerin kervanı gelip anlatır düşmanların komplosunu ve dostları. Ah Filistin, nasıl yaşayabilirim ovalarından, dağlarından uzak? Kana bulanmış dağların yamaçları çağırıyor beni. Ve ufuk hep kan, ağlayan kıyılar çağırıyor beni. Ve hep hüzünlü yankılar zamanın kulaklarında. Firari akınlar çağırıyor beni. Öz yurtlarında birer yabancı oluyorlar. Öksüz kentlerin çağırıyor beni. Köylerin, kubbelerin. Dostum soruyor bana, buluşacak mıyız yine? Geri dönecek miyiz? Evet, döneceğiz ve serin toprağa öpeceğiz. Dudaklarımızda o kızıl arzuyla yarın döneceğiz. Ve duyacaklar ayak seslerimizi. Fırtınalarla döneceğiz. Şimşeklerle, meteorlarla.

umut ve şarkılarla uçan kartalla, çöle gülümseyen şafakla döneceğiz. Dalgalara doğan sabahla, kanayan bayrakla döneceğiz.

0: Ya Kaid.
1: Sensin kuralları koyan. Kainatın kanunları senin dilediğin gibidir. Senin izninle sebepler sonuçlara eşlik eder. Sen izin vermezsen hiçbir sebep sonuç vermez. Senin lütfunla kalbim her an kasılıp gevşer. Sen lütfetmezsen boğazımdan lokma geçmez. Sen ki gözlerime görmeyi bahşettin, cemalini de görmeyi yaz bana. Sen ki kalbime sevmeyi lütfettin, sevdiklerinden olmayı da yaz bana.
0: Ya Nahi.
1: Yasaklarından kaçındım, haramlardan uzak eyle beni. Emirlerine sarıldım, tuzaklardan uzak eyle beni. Uzak tuttuğundan uzaklaştım, uzaklardan uzak eyle beni.
0: Ya Nazir.
1: Sen ki her şeyin her halini her an görürsün. Hiçbir zerre gizlenemez senden. Tanık ol hayırlarıma. Kutlu nazarında yer ver bana. Tanık ol bakışlarıma. Kutlu nazarında değer ver bana.
0: Ya Nedir.
1: Sen ki celalinle isyan edenleri uslandırırsın. Celalin de güzeldir anlayana. Senden çekindir nefsimi. Kalbime haşyetini ver. Nefsimin eline bırakma beni. Kahrını sakla, lütfunu ver.
0: Ya Seyyid.
1: Sen ki alemlerin sahibi ve hakimisin. Hücrelerime sen hükmedersin. Senin mülkündür ruhum ve bedenim. Senin hesabına yaşat beni. Senin hükmündür hayatım ve ölümüm. Senin adına yaşat beni.
0: Ya Sultan.
1: Saltanat senindir. İzzet sarayının avlusuna arş ve semavat bir kubbedir sadece. Öyle sultansın ki kimse işlerine karışamaz. Kullarınla arana giren olamaz. Dileyen doğrudan sana başvurabilir. Öyle sultansın ki dileğin değilse kimsenin kimseye faydası olma. İznin yoksa bir şey bir şeye dokunamaz. Dileyen doğrudan huzuruna varabilir. Ruhum rahmetine aç. İzin ver. Her arzumda yanına varayım.
0: Ya Şedid.
1: İsyankarlara pek şiddetlidir azabın. İntikamın kesindir senin. Hak edenlere gazabın şedittir. Adaletin keskindir senin. Sen ki fıtratıma isyanın cezasını koydun. Kalbime hatalarımın acısını dokundur. Sen ki kalbime günahın sancısını koydun. Kalbime günahın pişmanlığını dokundur.
0: Ya Vitr.
1: Sen ki biricik mabudumsun. Kuluna kul olamam. Sen ki eşsiz ve misilsizsin. Dengini bulamam. Sen ki ehad ve sametsin. Başkasını

ve zaman döne döne gelmişti başlangıç noktasına. İlk yaratılış düğümüne. Mahlukatın var olduğu yüz suyu hürmetine, evrenin efendisinin kavuşmak vakti gelmişti sevgilisine. Hayatın menbaı, merhametin son durağı, madeni muhabbet ocağının ateşler içindeydi yatağında. İltica etmişti sanki kainat kutsal tenine. Hayata şafak olan alnında ter taneleri, her biri insanlık çilesinden bir haberdi sanki. Bir an oldu, aralandı gözleri, sonsuzu kuşatan bakışları, süzdü ciğerparesi Fatıma'yı, süzdü tek tek çevresindeki can dostlarını. Kıpırdadı dudakları, dedi, Ebu Bekir kıldırsın namazı. Sonra daldı daldı uyandı, son defa aralandı bakışları, yöneldi bir noktaya, karar kıldı bir noktada ve dedi, merhaba ey Refik-i Ala. Olacak oldu, akıllar kamaştı, kalpler tutuştu. Feryat ve figan gökleri tuttu. Çekti kılıcını Faruk olan, sıçradı orta yere. Kim derse o öldü, öldürür mü? Ayrılık ateşinden, ateşin şiddetinden, sanki bentler çözülmüş, felekler çökmüştü. Şuur tutuşmuş, akıl iflas etmişti. Sonra sıddık olan yetişti geldi. Baktı baktı yatağında hareketsiz yatan sevgiliye, mağarada arkadaşına, hicrette yoldaşına. Sonra baktı çevresine, mahşerden önce mahşer hali yaşayan ashabına, haline. Ebu Bekir dedi, ey Nas susun. Kim ki Resulullah'a tapmaktadır, bilsin ki Resul ölmüştür. Kim ki Allah'a tapmaktadır, bilsin ki Allah ölmez. Hay ve liayamuttur. Ey Nas susun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sonra eğildi sevgilisinin yüzüne, sürdü bulutlanmış gözlerini o güzellikler ülkesine. Baktı, baktı ve dedi, hayatında güzeldin, ölümünde güzelsin, öldün, bir daha ölmeyeceksin.

Semada Arif'in canı, bu can Mevlana hayranı, erer değil gül-i reyhanı, onun payi türabından. Olursun bülbül-i şeyda, nasıl sermest eder sevda, coşar umman olur peyda, gözün her katı al.